Peki ruhunuz vücudunuzu terk etti. Bu durumda nasıl oluyor da şeytan biz insanlara bir şey yapamıyor? Bir şey yapamazdan muradımız size tesir etmesi değil. Size büyü yapamaz. Size hüddam yapamaz. Devrin imamının ruhu başınız üzerinde olduğu sürece zülmani ilimler size işlemez. Size tesir etmez. Hiçbir şekilde bir büyü, bir hüddam müessesesi, yani cinlerin üzerine saldırılması size bir zarar vermez. İşte insanlar akıl etseler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler, sonra da mürşitlerine ulaşacaklar ve şeytanın ve insanların büyü yoluyla kendilerine zarar vermesini önleyecekler. Ama bilmiyorlar. Bu yüzden milyonlarca cinli insan var yeryüzünde. Milyonlarca şeytanın işkenceden işkenceye dolaştırdığı insanlar, huzursuz, mutsuz, her şeylerini kaybetmiş zavallı insanlar. Şeytanın ve onun cinlerinin, onunla iş yapan süfli cinlerin size zarar vermemesinin temelinde tabiyetiniz yatar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ve de tabi olduğunuz zaman başın üzerine devrin imamı gelir, ruhunuz da Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinizin içine ise iman yazılır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesine başlayabilmeniz kalbinizin içine imanın yazılmasına bağlı. İşte mutluluk buradan başlar. Çünkü bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırma mutluluğu buradan başlar. Yoksa gerçek anlamda kalın çerçeve içinde genel mutluluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi sünnet kısmıştır. Kısarsa ne olur? Şeytan size tesir edip de negatif şeyleri, Allah'ın yasak ettiği şeyleri size söyleyemez. Sizi onlara iştahlandıramaz. Başka ne yapamaz? Bunun tersini de yapamaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza da mani olamaz. Yani şeytanın sizin üzerinize negatif veya pozitif açıdan bir işlevde bulunması, bir tesir yapabilmesi bu noktadan itibaren artık mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir perdeyle kesmiştir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Şeytan size en ufak bir tesirde bulunamaz. Gene saldırır ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Üzerinize tesir icra edemez. Ne zamana kadar? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 14. basamakta mürşidinize tabi olursunuz ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. 15. basamakta ruhunuz birinci kata ulaşır. 16. basamakta ikinci kata, 17, 18, 19, 20, 21. fasıllarda ruhunuz Allah'a ulaşır.

bunların her birisi ayrı bir basamaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine asla müsaade etmez. Bu Allah'ın sözüdür. Bütün Allah'ın yoluna çıkan insanlara Allah Teala mutlaka bu yardımı yapar. Şeytanın onları engellemesini kesin şekilde men eder Allah Teala. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar yapamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ulaştıktan sonra durum nedir? Ulaştıktan sonra tekrar kapılar açılır. 14. basamak, 7. basamaktan itibaren, 14. değil, 7. basamaktan itibaren kişi mutluluğu yaşar. Hatta 7. basamak, 3. basamak demek olduğu için 7. basamak dedik. Aslında 3. basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı denediğiniz andan itibaren Allah'ın koruması altındasınız. Şeytan size tesir edemediği için ruhunuzun Allah'a ulaştırılacağı 21. basamağa kadar hiçbir sıkıntı, huzursuzluk yaşamazsınız. Çünkü şeytanın sizin üzerinizde sizi huzursuz edebilmek için o istikamete sizi kandırabileceği hiçbir imkanı yoktur. Çünkü size direkt olarak tesir edemez, ulaşamaz, sözlerini ulaştıramaz. Negatif bir tesir icra edemez. Ulaştırdığını düşünseniz bile bunların size tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Ne zaman ki 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır, derhal Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu ansa 22. basamaktır. Siz fena fillah'tasınız. Yani Allah'ın zatında fani olanlardan birisiniz. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaşmadan evvel %2 fazıl birikimi gerçekleşir. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi yaşayacaksınız. İlk %7 nur birikiminde ne olur? Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesinin manyetik alanıyla siz zikir yaptığınız zaman, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Onu takip ederek kalbinize ulaşır. İşte bu nurlar sizin mutluluğunuzu sağlayacak olan son derece önemli Allah'ın nimetleridir. Fazıllar ve rahmet nurları, rahmet nurlarıyla salavat nurları bir dörtlü oluştururlar. Birinci ikili rahmetle faz, ikinci ikili rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelirler, Allah'ın açtığı yarıktan geçerler, kalbinize ulaşırlar. Kalbinize Allah imanı yazmıştır. İman, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Mutluluğunuzun da simgesi budur. Her katta %7 nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. Bunlar evvelce Allah'ın yoluna girmeden evvel ruhun yaptığı görevi yaparlar. Yani sizin yanlışları işlemenize mani olmaya çalışırlar. Ve güçleri arttıkça mutluluğunuz artar. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz nefsinin kalbi yarıdan fazla %51 Allah'ın nurlarıyla donatılan birisi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %49
fazla birikmiştir. 7 defa %7. %2 de rahmet nuru oluşmuştur ondan evvel. Böylece nefsinizin kalbi artık fazılların hakimiyetinde, Allah'ın nurlarının hakimiyetinde, çoğunluk nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Azınlık da itaat etmek istemiyor. İşte böyle bir ortamdan sonra zikir adı verilen işlevle Allah Allah Allah Allah diyerek ya sesli bir şekilde ya sessiz bir şekilde Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarını davet edersiniz. O nurlar kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde bütün güzellikleri yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzellik en güzel standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olana kadar yaşanır. Ondan sonra ne olur? Allah'ın sözü buraya kadardır. Sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala, söz vermiş, mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında işitir, bilir ve görür ve ona derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin ruhunu, o kişinin 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte böyle bir ortamda, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ortamda koruyucu perdenin kalktığına şahit oluruz. Artık şeytan sizi boy hedefi haline getirir. Sizi ulaştığınız yerden Allah'ın zatına ulaştınız ya, oradan düşürebilmek için elinden gelen bütün gayreti bıkmadan, usanmadan gösterir. Fena halde içerlemiştir size. Siz nasıl olur da ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız? Nasıl olur da o mutluluğu yaşarsınız? Şeytanla beraber mutsuz ve huzursuz bir insan olmanızı ister o. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir bu, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? Çünkü şeytanla ilişkiniz %100 kesilmiştir. Size o süre içinde telkinde bulunamaz. Bulunamazsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neticede bu ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadardır. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkan üzerinizden alınır. Şeytan size tesire tekrar başlar. İşte burada sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmelisiniz. Zikrinizi arttırmalısınız ve %51'den adım adım yukarıya doğru giden bir trend olmalı. Yukarıya doğru. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman düşmezsiniz. Çok az da olsa bir kısım insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra yavaş yavaş gevşek bir hüviyet alıyorlar ve de adım adım zikirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar nadir insanlar. Hiçbir zaman %1'i normal statüde dergahlarda aşamazlar. Ama böyle de olsa bu tarzda misaller çok. İnsanlar zikirlerini azaltmaya başlıyor. İşte azaltma yozlaşmanın başlangıcıdır. Mutluluğun mutsuzluğa dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ve insanlar o istikamette devam ettikleri zaman o yaşamakta olduğunuz mutluluk tamamen yavaş yavaş mutsuzluğa doğru dönüşür. Neticede tamamen mutsuz bir insan olur kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak istiyorsanız yapmanızda alın gelen şey son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. En az 5-6 aylık bir süre dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluğunuzun devamını mı istiyorsunuz? Öyleyse
vuslattan sonra da, ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra da zikrinizi arttırmaya devam edin. Nasıl siz 33 bin zikre kadar çıktınız sıfır zikirden, ondan sonra daimi zikre doğru devam edin. Eskisi kadar hızlı olmasın, yavaş yavaş olsun. 33 bin zikir 35 bine çıksın, 37 bine çıksın. Yavaş bir gelişme de olsa siz eminsiniz. Eminelerde muhafaza ediyorsunuz. Düşmezsiniz Allah'ın yolundan. Ama zikrinizde azalma başlamışsa, zikrinizi ihmal ediyorsanız, işte orada büyük probleminiz var sevgili kardeşlerim. Çünkü bu ihmal sizin ayağınızın kaymasına sebebiyet verebilir. Dünyadaki en büyük pişmanlıkları yaşarsınız o zaman. Allah'a günlerce, gecelerce yalvarırsınız sizi tekrar hedefinize ulaştırsın diye. Ama treni kaybettiniz. Tekrar ulaştırması için sizin Allah'a ulaşmayı tekrar dilemeniz gerekecektir. Ve sonuna kadar bir yolculuğa daha gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Nefsinizin kalbindeki afetleri nasıl yok edeceğinizi söyledik. Bunun adı zikirdir. Allah'tan gelen nurlardan, özellikle fazıllar nefsinizin kalbine yerleşerek nefs tezkiyesi olayını gerçekleştirirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha burada Allah'ın hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere bir araya getirdi. Reenkarnasyon müessesesi şeytanın son derece ciddi bir tuzağıdır. Birçok insan Allah'ın hakikatlerini bilmeden bu tuzağa açık ve kesin bir şekilde düşmüşlerdir. Bunların arasında ne yazık ki birçok profesörün de mevcut olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. Aslında düşünen her hata Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bilinmemesinden, eksik bilinmesinden kaynaklanıyor. Bugün buraya reenkarnasyon konusunun Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde mümkün olmadığını ispat etmek ve bunu bitirmek üzere geldim. Bugüne kadar sizlere televizyonda çıkıp da ne kadar profesör ne söylediyse bütün ayetleri getirdim şurada elimde. Söylenenlerin hiçbirisinin reenkarnasyona geçit vermediğini şimdi huzurlarınızda inşallah ispat edeceğim. Bu reenkarnasyon müessesesine dikkatle bakın. Reenkarnasyon. Tekrar tekrar enkarne olmak demek. Bir ruhun bir bedene gidip yerleşmesi enkarne olmaktır. Şeytanın iddiası şöyle. Diyor ki iblis, her şey tekamül eder. Tabiatıyla ruh da tekamül eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kavram kargaşasında bir büyük hataya baştan itibaren düşün. Asırlar boyunca hep aynı yanlış tekrarlanmış. İnsan iki tane vücuttan oluşurmuş. Yanlış bu. Birisi ruhumuzmuş, birisi de fizik vücudumuzmuş. Hayır, insan iki tane vücuttan oluşmaz. İnsan üç tane vücuttan oluşur. Bir ruhu vardır, bir nefsi vardır, bir de fizik vücudu vardır. Evvela bu hatanın düzeltilmesinden başlamak istiyorum. İşte ispatı. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Velakad halaknel insanu min salsalin min hamiin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanın fizik vücudu Adem Aleyhisselam olarak topraktan halk edilmiş, yaratılmış ve içimiz fizik vücudumuz. Birinci vücut. Allah-u Teala Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Şöyle buyuruyor. وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا O nefse ve onu sevva edene. Ne demek sevva etmek? İnşa etmek demek. Dizayn etmek demek. Kat kat vücuda getirmek demek. İşte Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki O Yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Ve sevvâhünne sab'a semâvâti. Gökleri 7 kat olarak sevva ediyor Allah Teala nefsimizi. Nefsimizi de sevva ediyor. Nasıl sevva ediyor?
gene 7 kat olarak sevma ediyor. Emmare, devame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Demek ki nefsimiz seva edilmiş. Gökler de seva edilmiş. İşte Allah Teala ikinci vücudumuzdan bahsediyor. Bu nefsimiz seva edilmiş. Dikkat buyurun, aynı fiili kullanmıyor. Nefsimizin seva edildiğini söylüyor. Fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Yetmez. Bir üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, seva edilen bir nefs, halk edilen bir fizik vücutta bütün insanlar 3 tane vücuttan oluşturulmuştur. Bu konudaki bütün kitapların söylediği yanlıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim doğrudur. O da 3 tane vücudumuzdan bahsediyor. Öyleyse hepsinin üzerine bir sünger çekmeye hazır olun. 3 tane vücudumuz var. İlk yanlış buradan başlıyor. İkinci yanlış şu. Ruhun da tekamül ettiğini söylüyor şeytan. Ruh tekamül etmez. Tekamüle ihtiyacı olmayan yegane varlıktır. Allah'ın zatına geri dönmeye eğil olan tertemiz bir varlık. Bütün ruhlar ahsendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı açısından bakıyorsanız olaya ahsen demek şu demek. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek temel ihtiyacı olan bir varlık bu. Bütün emirleri yerine getirecek, yasak olan hiçbir şeyi işlemeyecek. İşte bu ruhunuzdur. Nefsinize gelince onun yaratılışı ahsenden son derece uzaktır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefsiniz mutlaka onu yerine getirmek ister. Allah neyi emretmişse nefsiniz de onu asla yapmak istemez. Öyleyse nefsiniz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan ve daha neler nefsinizin afetlerini oluşturur. Nefsiniz tekamül edecek olan müessesidir. Ruhunuz asla. Bir insan düşünün, 1 milyon tane insanı haksız yere öldürmüş olsun. Onun da ruhu ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır ve Allah'ın zatında onun da ruhu ifna olur. Tertemizdir, saftır, hiçbir özelliğini yitirmemiştir. Nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan hasletler hep ruhunuzun hasletleridir. Öyleyse madde 2, ruh asla tekamül etmez. Zaten tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Şimdi şeytanın tuzağına beraberce bakalım. Ne diyordu? Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Birinci yanlışlık burada, insan ruhu tekamül etmez. Şimdi bir an için onların söylediklerini tamamlayalım. Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Bu sebeple insan ruhunun tekamülü bir tek vücutta oluşmaz. Bir vücutta yaşayan bir ruh, o vücut ölürken bir başkasına, doğmakta olan bir başkasına geçer. O vücutta da yaşar, biraz tekamül eder. Ondan sonra bir başka vücuda girer. İkinci vücut öldüğü zaman yeni doğmakta olan bir başka vücuda girer, orada da tekamül eder. Yetmez, dördüncü bir vücuda girer, orada da tekamül eder. Kıyamete kadar ruhların tekamülü devam eder. Sonucu söylüyor. Ne zaman ki bütün ruhların tekamülü sona erer, bütün ruhlar tekamül edene ulaşmaları lazım gelen son mertebeye gelmişlerdir, İşte o gün Allah kıyameti koparır. Ve sonuç, sıkılırız. Her ruh tekamül ettiği için bütün insanlar doğru posta cennete girer. İyi mi? Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ayet-i kerime aynen böyle. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 100 bin insandan 50 binden daha fazlası
mutlaka cehenneme gidecektir. İsteseler de gideceklerdir, istemeseler de gideceklerdir. Şeytan insanlara bu söylediğimiz yalanı uydursa da gideceklerdir, uydurmasaydı gene gideceklerdir. O zaman kesin yol böyle karşı karşıyasınız. İnsanların çoğu af müessesesinin işlemesinden sonra, af müessesesine rağmen insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse şeytanın yalanına inanan insanların durumuna bakın. Şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar, bu yalana inanan insanlar, kişi düşünüyor kendisini, ben diyor şu anda nasıl bir insanım, ben artık hırsızlık diye bir illetin, bir afetin sahibi değilim, hiçbir şeyi çalmak istemiyorum. Demek ki ben evvelce defalarca başka başka bedenlerde ruh olarak dolaşmışım ve hırsızlık afetim geçmiş. Ama şimdi kumar iftiram var, oynarım diyor ben kumarım. İçki de içmek istiyorum, içkimi de içerim diyor. Ona sorarsanız niçin böyle yapıyorsun diye size der ki, çünkü ben gelecekte de belki 1000 defa daha yaşayacağım. Her yaşayışımda biraz nasıl olsa tekamül edeceğim. Bir gün ne içki afetim, ne kumar afetim, ne de bende olmaması lazım gelen şu veya bu afetlerimin hepsi yok olacak nasıl olsa. Ben de bütün insanlarla beraber ne âlâ memleket, doğru cennete gideceğim. Öyleyse ne lüzum var diyor namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, Allah'ın bütün emirlerini getirmeye ne lüzum var? Ben diyor bunların hiçbirini yerine getirmem. Ama nasıl olsa tekamül edeceğim. Bir gün Allah kıyameti koparacak. Ne zaman? Benimle beraber bütün insanlar tekamül ettiği zaman, bütün ruhlar tekamül ettiği zaman ben de cennete gideceğim. Şeytanın tuzağını görebiliyor musunuz? Tuzak acı ve kesin olarak işliyor. Bu safsataya inanan herkes Allah'ın emirlerini hiçe saymaya hazırdır. Neticede mutlaka cennete gideceğine inanan bir takım saflar, onlar kendilerini akıl sahibi olarak müdahale ediyor tabi. Düşüncelerine de karışmayız. Onlar çok büyük bir hatanın içindedirler. Öyleyse Cafer'in sorusuna ulaşıyoruz. Acaba bir insan şu dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhu birden fazla vücutta yaşamış mıdır? Yaşamış olabilir mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerine beraberce bakalım. Bu konudaki ayetlerden en çok yaşantıyı gösteren sadece 2 defa öldüğümüzü, 2 defa dirildiğimizi söylüyor. 3 defa ölüm, 3 defa dirilmekten veya daha çok ölümden, daha çok dirilmekten bahseden hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece 2 defa ölüm, 2 defa dirilmek. İşte Mü'min Suresi 11. ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi bizi 2 defa öldürdün, 2 defa da dirilttin. Artık günahlarımıza arif olduk, günahlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Acaba tekrar dünyaya dönmeye bir yol var mı, bir imkan var mı? Yani bizi tekrar dünyaya gönder de bir defa daha yaşayalım ve bu sefer senin hakikatlerine muttali olan kişiler olarak daha az günah işleyelim, hiç işlememeye çalışalım, senin salih kullarından olmaya çalışalım. 2 defa öldürdün, 2 defa dirilttin. Acaba Allah-u Teala neden bahsediyor? Öyleyse birden fazla ölüm var. Evvela Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Duhan 56'da diyor ki, onlar dünyada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu dünya hayatında ölmek, tekrar dirilmek, tekrar ölmek, tekrar dirilmek, birçok bedenlerde yaşamak bu ayet-i kerime gereğince imkansız, yetmez. Müminin suresi 99 ve 100. ayet-i kerimeler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet diyor sizlerden birine ölüm geldiği zaman onlar derler ki, ya Rabbi bizi şu dünyaya gönder de orada salih kullar olalım, senin emirlerini yerine getiren kullar olalım. Bu kesinlikle imkansızdır diyor Allah Teala. Çünkü onların
yeniden bağız edilecekleri, dünyaya getirecekleri kıyamet gününe kadar ölülerinde bir berzah vardır. Dünyaya dönmeleri mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Ölülerinde bir berzah vardır. Geçit vermeyen bir engel vardır. Bu engel sebebiyle onların dünyaya dönmeleri kıyamet gününe kadar mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nedir bu iki defa ölmek, nedir bu iki defa dirilmek? Şunu bileceğiz. Kıyamet günü Allah-u Teala bizleri diriltiyor, öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öyleyse olayları ayet-i kerimelerin ışığı altında inceleyelim. Bunun için yaratılıştan başlamamız lazım. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Evvelce gökler ve yer bir idi. Bir tek noktadaydı. Sonra biz o bir tek noktayı fethettik, ettik, dağıttık, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. 1400 sene evvel söylüyor bunu. İnsanlar Allah'ın Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde söylediği bu hakikati 1920'li yıllarda keşfettiler. Büyük patlama. 14 asır sonra o Allah ki Kur'an-ı Kerim'e büyük patlamayı 14 asır evvel koymuş. İşte büyük patlamayla beraber zaman başladı. Bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki elektronların, atomların ve sonradan oluşacak olan elementlerin sıfır noktasından dört bir tarafa doğru hareketiyle kainat oluştu. Ve büyüme devam ettiği sürece biz insanlar geçmişten geleceğe doğru geçen bir zaman statüsünün içindeyiz. Peki Profesör Doktor Hubble hangi sebeple Nobel mükafatı kazandı? Yıldızların hala birbirinden ayrılmakta olduklarını, yani kainatın hala büyümekte olduğunu kesin olarak ispat ettiği için. Kainat hala büyüyor. Bir tek noktadan uzaklaşan noktalar hala tesirlerini devam ettiriyorlar. Ve bu sebeple biz hala geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman statüsünün içinde yaşıyoruz. Allah'ın bütün kainatı oluşturan bu atomlara, elektronlara, karşıt elektronlara verdiği kinetik enerji, onları hareket halinde tutan enerji, sonsuza doğru büyüten enerji bir gün sona erecektir. İşte sona erdiği gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman ne olacak? Kıyamet koptuğu zaman zamanın durduğunu, büyümenin durduğunu ve sonra büzülmeye başladığını göreceksiniz. Allah Teala buyuruyor, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten koparak dünya olmuşsa tekrar büzülmenin tabii gereği olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan ayrılarak onun bir uydusu olmuşsa tekrar dünyaya dönüşü, yani başlangıçtaki olayın tersinin tekrar oluşması söz konusu. Böylece bütün zamanlar tekrar geriye gelecek. İnsanların yaşadıkları devir Adem Aleyhisselam'a kadar uzuyor. Bu süre içerisinde kıyamet günü ne kadar zamandan geçerse zaman faktörü, her zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. Böylece kıyamet günü doğan ve aynı gün olan bir bebekle dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam'a kadar giden geri dönüş zamanı programı içerisinde Adem Aleyhisselam'la dahil bütün insanlar tekrar hayata geri döneceklerdir. İşte bu kıyamet günkü olgudur. Öyleyse bunun ışığı altında konumuza beraberce bakalım. Kıyamet günü
yaşamakta olanlar, bizler diyelim, bu salonun içindekiler kıyamet günü yaşamakta oluyoruz. Bizden başka kimler varsa hepsi geçmiş devirlerde ölmüşler. Bizler kıyameti yaşıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Böyleyse eğer kıyamet günü bizler hayattayız. Mümin suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala sura üfürtüyor. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi üzerine kıyamet kopuyor ve yaşamakta olan bizler, bu salonun içindekilerin hepsi, hepimiz ölüyoruz. Bizden evvel herkes ölmüştür. Yaşamakta olan bizler de kıyamet günü ölüyoruz. İşte bu bütün insanlar için sadece birinci ölümdür. Duha suresi 56. ayet-i kerime, bütün insanlar dünyada ilk ölümlerinden başka dünya hayatlarında bir daha ölümü tatmazlar. Sonra ne oluyor? Hepimiz ölüyoruz. Niçin? Kıyamet koptuğu için. Niçin? Allah'ın büyüme konusunda bütün kütlelere verdiği kinetik enerji sona erdiği için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Yani bir top mermisi düşünün, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor, sonra tap noktaya çıkıyor, ondan sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte kainatın zaman adını verdiğimiz sistemi de böyle. Kinetik enerji bittiği zaman büyüme sona erecektir. Bir durma anı, ondan sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Demin söylediğimiz Kur'an ayeti kerimesi gelince, Kur'an ayetleri gelince, güneşin dünyayı kendine çekmesi, dünyanın ayı kendine çekmesi ve küçülme. Biliniz ki Allah'ın yarattığı bütün sistemlerde uzay söz konusudur. Bir elektronun sistemi içerisinde bile, bir atom yapısının içinde bile uzay söz konusudur. Bütün uzayların çıkacağı sonsuz gravitasyonun, çekim gücünün bütünüyle yerleştiği noktada artık sadece bir tek nokta göreceksiniz. Kainat kadar ağır ama bir tek nokta. Bütün bir kainat o bir tek noktada toplanacaktır. Ne zaman? Bu anlattıklarımız şeylerin hepsinin bitişinden sonra. Şimdi biz kıyamet günü yaşantımıza geliyoruz. Öyleyse sura birinci defa üfürülmüştür. Büyüme durmuştur. Ve zaman tersine işlemeden evvel büyümenin durduğu an, sura birinci üfürüldüğü an bütün hayatta olan insanlar ölüyor. Öyleyse evvelkilerin zaten daha evvel öldüğünü düşünün. O günde bütün insanlar, hayatta olan bütün insanlar o gün ölecektir. Öyleyse o güne kadar gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamet günü doğacak olan son çocuğa kadar herkes ölecektir. Bu dünya üzerindeki ilk ölümümüzdür. Ve kıyametin temel sonucu olarak zaman derhal tersine çalışmaya başlayacaktır. Bunun için sura bir daha üfürülmesine lüzum yok. Çünkü bu birinci olayın tabii sonucudur. Eğer kinetik enerji bitmişse, büyüme bitmişse, gravitasyon başlamışsa, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı başlamışsa, artık bir noktadan uzaklaşan noktaların vücuda getirdiği geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman değil, bir noktaya geri dönen bütün noktaların vücuda getirdiği gelecekten geçmişe doğru dönen bir zaman söz konusudur. İşte bu, geriye dönüş boyunca bütün devirler yaşanacaktır. Nasıl yaşanacaktır? Zamanın o noktaya döndüğü anda o insanlar derhal canlı hale geleceklerdir. Ama dünyada yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için onların hepsi yer çekimi kuvvetinin mevcut olduğu indi ilahiye, arşa doğru uçacaklardır. İşte Allah Teala ve Vedekat Hazretleri bunu söylüyor. Onların hepsi diyor, o gün sura üfürüldüğü zaman mezarlarından kalkarlar ve Allah'a doğru uçmaya başlarlar diyor. Süzülmeye başlarlar diyor.
Öyleyse böyle bir dizayn sura birinci üfürmesinde gerçekleşir. Bir, hepimiz ölürüz. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. İki, zaman tersine çalıştığı için Adem Aleyhisselam'a zaman geri dönünceye kadar bütün insanlar tekrar hayata gelecekler ve yükseleceklerdir süzülerek Allah'a doğru yola çıkacaklardır, indi ilahiye doğru. O sonsuz büyüklükteki indi ilahinin bir noktası bizim yeniden ölüşümüz ve yeniden dirilişimiz içindir. Allah Teala bu Allah'a Teala'ya doğru dönüşü Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de vermiş. Ve ölümden sonra Allah'a dönmenin söz konusu olduğunu En'am Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de vermiş. Ölüm ve dirilme, dirilmenin arkasından tekrar dönüş. İşte Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor bütün insanları öldürdükten sonra yeniden diriltiriz. Ne zaman? Onları yeniden bahsedeceğimiz kıyamet gününde. Bütün sırların açıklanacağı kıyamet gününde. Öyleyse Allah Teala'nın indi ilahisinde olayın cereyanına dikkatle bakın. Birinci sura üfürülüş. Bütün insanların kıyamet günü ölümü, sonra zamanın tersine çalışması sebebiyle hepsinin mezarlarından yeniden çıkarılması ve Allah'a doğru süzülerek gitmeleri. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor. Daha sura birinci üfürmedeyiz. Demek ki bu kadar ayet-i kerime birinci ölümümüzü ve birinci dirilmemizi anlatıyor bize hep. Ne zaman oluyormuş canlandırılmamız? Kıyamet günü gerçekleşiyor. İşte Zümer Suresi 68. ayet-i kerime sura diyor, tekrar üfürtünüz diyor Allah-u Teala. Ve sura ikinci üfürülüşünde bütün göktekiler, bütün yerdekiler, bütün insanlar ölür diyor Allah-u Teala, tekrar ölürler. Acaba Allah-u Teala bizi kıyamet günü dirilttikten sonra neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'imize göre aynı yaşta olmak mecburiyetindeler. Kıyamet günü Allah-u Teala bizi birinci defa canlandırdığı zaman, dirilttiği zaman hangi şeklimizde diriltiliyoruz? Öldüğümüz şeklimizde, öldüğümüz andaki durumumuzla. 85 yaşında ölen bir insan 85 yaşındaki haliyle canlandırılıyor, diriltiliyor Allah Teala tarafından sura birinci üfürülüşünde. Zaman geri döndüğü için başka bir şekilde dirilmek mümkün değil. Zamanın geriye döndüğü an insan hangi şeklindeyse o şekilde canlanacak. Toprak ölülerini kustuğu zaman diyor Allah Teala. Toprak ölülerini kustuğu zaman. İşte o gün toprak ölülerini kusuyor. Ve kusulan ölüler yerçekimi kuvveti olmadığı cihetle Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesinin temelinde hangi faktör yatıyor? Bütün insanların kıyamet günü aynı yaşta olmalarını gerektiriyor. Cennete veya cehenneme giren bütün insanlar aynı yaşta olacak. Kadınlar da aynı yaşta, erkekler de aynı yaşta. Kur'an-ı Kerim yaş vermiyor. İki tane kavil var, bir tanesi 33 yaş diyor, bir tanesi 19 yaş diyor ama ikisi de tahmin. Hangi yaş olursa olsun, Allah'ın kaidesi o. Cennete girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak, cehenneme girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak. Öyleyse biz kıyamet günü hepimiz ait olduğumuz yaşta diriltilmişsek, bütün yaşlarda insanlardan oluşuyorsak orada indi ilahide, bizi tekrar aynı yaşta Allah Teala yaratmak için ne yapacak? Hepimizi yeniden öldürecek. İşte Zümer Suresinin 68. ayet-i kerimesindeki ölüm, ikinci ölümümüz bu sebeple tahakkuk ediyor. Birinci ölümümüz dünya üzerinde. Kıyamet gününe kadar ölmeyenler ölmüş, ölenler ölmüş, kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyor. Ondan sonra Allah Teala bizi zamanın geri dönüşü sebebiyle canlandırıyor. Birinci ölümümüz ve birinci dirilmemiz.
Sonra Allah Teala bize bir defa daha öldürüyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere hepimizi aynı yaşta yeniden diriltmek üzere. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu. Biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksitli artık madde olarak çıkartan varlıklarız. Hayvanlar da bizim gibidir bu açıdan. Bitkiler de bunun tam tersi. Bizim çıkardığımız karbondioksiti

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed teyzu ilahi ve şeytan hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki ve medeli ya kerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk. Saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana da verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah-u Teala. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı? İşte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana
o kardeşimiz nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek. Ne olmuş yani Allah'a ulaşmayı dilediysek? Hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu son yedi makamdan son üçü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı üç makamdır. İşte insanların
büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar

Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasına hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur Allah'a ulaşmayı diler bir kişi? Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal rahim asması

tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hassasının mührü açılıyor. Kalpteki idrak hassası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasını alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah Teala Müminun Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde de takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartıları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun, o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun
o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah-u Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze, göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. E bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar

iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını, yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'laşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişinin ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emare geçilmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim, ruh ikinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49 7 defa %7 fazl birikimi,
nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır. Ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretül Münteha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebil de tamamlanmıştır. 3 sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil 2, yani Tarık-ı Mustakim 2, ikinci yatay sebil 3. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut. Mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır.
oradaki dilediği ifadesi o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez. Onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah-u Teala kendisine ulaştırsın. Allah-u Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızın, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim
Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah Teala, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi dili de ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır. Ve kalbinizi devamlı olarak Allah Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'laşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sevaplarınız, günahlarınız aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beis ne gam. Gideceğiniz yer
sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik. Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır. O kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz?
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine eştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşeri vadi. O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tagute kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani tagutun kulu olan sahabe, tagutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tagutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi yetmez, aynı zamanda kâfirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki, sizi o kadar çok seviyorum ki, sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği, dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız, bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis ve insanlar kendilerine
yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizden konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız. Lazım gelen her şeyi yaparsınız. Allah Teala dilerse size doğrudan kumanda eder. O her şeye kadirdir. O zaman ne olur kişi tasarrufta olur. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi yaşamın birer bölümü. Allahsız bir hayat, hayat değildir. İnsanı insan yapan şey, Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı, İnsan yapan şey, onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi, Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse kendi gayretiyle daime zikre ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret. Ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanını mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah-u Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah-u Teala'nın, yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç, İşte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah-u Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız. İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak, eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Her an o size her şeyi söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de, bir insanın Allah'ın ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah Teala niçin zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara? Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz, insan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın. Kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun.

Dahil olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir. Allah'ın sizinle konuştuğunu yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala size ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizaynı içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah Allah Allah Allah diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insan adı verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah Teala'nın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir. Fazıllar, nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 Fazıl Nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi
insan olarak yaratmış.

Hepinizi çok seviyor. Eskiler ne diyorlar? Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Bu ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir. Bu hareket o kadar azdır ki çoğu zaman dışarıdan fark edilmez bile. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, Allah'ı tanıdıkça mutluluğunuz gün geçtikçe artacaktır. Kim mutluluğun başka yolları da vardır de, diye bir düşüncenin sahibi ise o bilsin ki hayır sevgili kardeşlerim. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İnsan 24 saat boyunca hep Allah'ı zikrettiği zaman bunun 24 saatlik bir vetiri olduğunu net olarak anlayacaktır. Tatbikatı ise ona haz verecektir, zevk verecektir. Sevinçle, huzurla, mutlulukla zikrini devam ettirecektir.
Çünkü o zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da bir takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir vetiredir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah Teala onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır.
daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir. Ve böylece zikri giderek artacaktır. Öyleyse artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır.

Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar, her an Allah'ın katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iş dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör, başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edeceği konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey o zikirdir. Onun mutluluğu için fizik standartlarda çalışmaktır. Dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu, şunu, şunu, şunu sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, İnsanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlerde bulunacaktır. İster ki
Herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever, sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

0: Vater.
1: Allahümme as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Tevbe iyyâke nestaîn, ihdinâ s-sırâta'l müstakîm. Esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. 1000 yılın muhtevasına baktığımız zaman, 2. 1000 yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu iki zıt kutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır. Cennet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de. Bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi fasafisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kenlem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde bir. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi aminu olanlardan birisidir. Amin olanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır ve amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki, "Men

Emen kâne yercu lika Allah'a fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahmet esmasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırıyor, kazandırılmasını sağlıyor Allah Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandıkları dereceleri kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri isteyene vergil ani. Bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derecat yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah-u Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah-u Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı. Birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihbat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmen. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah-u Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah-u Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu.
Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah-u Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz, 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız, nefs tezkiyesine başladınız, her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı, Sitret-i Müntaha'ya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah-u Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. 10 tane ihsan vermiş. Bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz ihsanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey,
bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız.

Dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa, o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız. Gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katın da 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. Bire 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun.
her gün zikrini günün yarısından öteye çıkar.

Anladın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda, belki %10'dan da aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve zühd makamında, yani zikrinizin gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini (gülüyor)
%51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer, sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur. Kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 4. kat cennetin sahibi olmayı aştınız. 5. kat cennetin sahibisiniz.

0: Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adn cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın Resul olmayan evliyaları, bir veli Resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de Resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman, 28. basamaktaki salah makamı, sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış, belinizi büken ağır yük alınmış ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetinin de %100'ü sizin, cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce, acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde bir. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde 2. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daimi zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz. Yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle ruhunuzla Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Mutluluk, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz, Allah-u Teala, bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü, nereden kesin olduğunu biliyoruz? Çünkü, Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah-u Teala üçüncü kat cennette hudutlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı
Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kendine kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak, işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bizi risaletle vazifelendirildi. Vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bahs ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması ve bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sidret-i Müntaha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukla. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Sidret-i Müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50.000 yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı.

nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 12:1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başarılmasanız bile oradan o vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz tabiyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir sürüklerinde yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? O netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama

Çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Ve istediği şey sizlerin birbirinizi daha çok, daha çok sevmeniz. Her geçen gün sevginizin artması. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tasavvufta değil. Ve onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Onlara karşı tahammüllü olmalısınız. Gayret etmelisiniz ki onların sizin davranışlarınıza bakarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin edebilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için başka insanlara yardım etmekle gerçekleşir. Allah'ın dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirdiği herkes mutluluğa namzettir. Ama bilmiyorlar. Nasıl mutlu olacaklarını bilmiyorlar. Ve şeytan devamlı onları derecat kaybedecekleri yanlışları yapmaya gayret ediyor. Bu konuda onlara telkinlerde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. İnsanlar başkalarından kötü muamele gördüklerini söylüyorlar. Ama kendilerinin acaba o kötü davranışa muhatap olmak konusunda o kötü davranışı gerektirecek bir şeyler yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlara kötü davranıyorsak, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsak, onların da bizi üzecek davranışlarda bulunması Allah-u Teala'nın o tarafa verdiği bir hak olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala bu olaya kısas diyor. Ve de müsaade ediyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun sadece bir tek yolu kalıyor. Başkalarını mutlu etmek. Onun dışında başka bir yol yok sevgili kardeşlerim. Biz kendimizi başka insanları mutlu etmeye adarsak onların aralarında gene bize rahatsızlık vermek istikametinde gayret edenler mutlaka olacaktır. Ama çoğunluk
bizi sevecektir. Belki bizim için Allah'a dua edecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında, her an Allah'ın emirleri yerine kendi menfaatlerini düşünen insanlar daima var olacaktır. Onlar hep onlara para kazandıracak, onları bu açıdan hedefe ulaştıracak şeyler isterler Allah-u Teala'dan. Ama bunu hak etmek için lazım gelen güzel davranışları sergileyemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir liyakat kanunu koymuş. Kullarımız neye layıksa onu veririz diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ulaşacak hedefler yönünden önemli bir olay. Allah Teala neticede insanların layık olduğu sonucu mutlaka o kişilere ulaştırır. Ama günlük olaylar bu dizaynın dışında cereyan edebilir. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkese yardım etsin. Bunu da Allah Teala gerçekleştirecektir. Allah Teala'ya yakın olmak, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kötülerin kötülüklerini mutlak engeller diye bir kanun yok sevgili kardeşlerim. Kötüler, kötülere de, iyilere de zarar verebilirler. Bunu yapmaları da gayet normaldir. Onlara göre bizim anlayışımız çok farklı bir anlayış. Sevgili kardeşlerim, bizim için yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerine itaat etmek. Öyleyse Allah'tan emir alanlar için burada bir problem yok. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Diğer insanlar ne yaparlar? Çoğu zaman nefslerinin emrettiği istikamette hareket ederler. Başka insanları rahatsız edip etmediği onları pek alakadar etmez. Onlar hedeflerini gerçekleştirmek konusunda belki aynı şekilde düşünenlerin yardımını da alarak bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yaparsa yapsın, sizler Allah yolunda yolunuza huşu ile devam etmelisiniz. Görevinizin başka insanları üzmek, huzursuz etmek değil, onlara mutluluk vermek olduğunu hiç
unutmamalısınız. Şeytan insanları daima birbirine düşürmeye çalışır. Birbirine düşman etmeye çalışır. Ve olayların akışını bu düşmanlığı sağlayacak bir düşünce spektrumu içinde insanlara ulaştırır. Hüsnü yapılan herhangi bir davranış, negatif bir davranış olarak bu noktada değerlendirilir, iblisin devreye girmesiyle. Ama eğer insanlar buna rağmen dost olma konusundaki gayretlerini devam ettirebilirlerse, dostluğu sürdüreceklerdir. Allah Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Gayreti Allah'ın emirleri istikametinde gerçekleştiren, gayretlerini bu istikamette devam ettiren insanlar kazananlardır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 70 sene yaşayın, 80 sene yaşayın, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Ama bir gün öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Ne demişler atalarımız? Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sevgili kardeşlerim, öldükten sonra geride kalan insanlar acaba bizi bir hoş seda olarak mı yad edecekler? Yoksa bizden nefretle mi bahsedecekler? İşte önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış ifadesi. Bizlerden geriye kalan hatıraların hep başkalarını mutlu edecek hatıralar olması istikametinde bir manayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri öylesine seviyoruz ki geri kalan her şey ikinci derecede kalmaya mahkum. Biz sevgi dolu bir dünyada yaşayalım. Bizi sevmeyenler de olabilir ama biz onları da sevmeliyiz. Allah'ın onları affetmesi için duada bulunmalıyız. Allah Teala her şeye kadirdir. İstese kötülüklere mani olur. Ama Allah Teala insanları diledikleri istikamette hareket etmek konusunda serbest bırakmış. İnsanlar ya Allah'ın dostu olarak Allah'ın sevgisine ehil olurlar. Allah'ın onları sevip sevmesi ve yüceltmesi söz konusu olur. Veya şeytan devreye girmiştir. Onlarda tesirler oluşturmuştur. Ve başka insanlara haksızlık etmekten kendilerini alamazlar. Bunu isteyerek yapmadıklarını düşünelim. Ama bu derecat kaybetmelerine engel olamaz. Kim kime hangi kötülüğü yaparsa o mutlaka derecat kaybeder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hedeflere yürümek, Allah için başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Onlar
nasıl bir davranışın sahibi olurlarsa olsunlar. Bir de kötülük de etseler, biz onları gene sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Belki bir gün bu sevgi onların negatif istikametteki düşüncelerini pozitife çevirebilir. Sonuçta başkalarının bize yapacağı davranış, negatif davranış biçimleri onlarla Allah arasında bir önemli bağlantıyı ifade eder. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, negatif puanları pozitif kardeşlerinden ötede olan insanların gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada kaç sene yaşarız ki? 100 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım, 200 sene yaşayalım. Ama bir cennet hayatı sonsuzluktur. Bir cehennem hayatı sonsuzluktur. O zaman şu dünyadaki küçücük menfaatler için başka insanları üzücü davranışlarda bulunmak, haksız davranışlarda bulunmak, gizli veya açık olarak menfaat teminine çalışmak, bütün insanlar için derecat kaybettiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratılmışız. Görevimiz birbirimize yardım etmektir. Başkalarına yardım etmekten zevk alarak huzur içinde yaşamaktır. Bir insan başkalarına ne kadar hizmet ederse, yardım ederse, asli ifadesiyle başkalarını ne kadar mutlu ederse, aynı miktardaki mutluluğu Allah ona da yaşatır. Ama tersi de geçerli. Başkalarına ne kadar haksızlık edersek,

Ne kadar kötü davranışlarda bulunursak, Allah Teala bize o kadar huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Öyleyse mutlu etmenin mutluluğun yegane yolu olduğunu bilmek zorundayız. Kim başkalarını mutlu etmek konusunda bir gayretin sahibi ise o kişi Allah Teala tarafından sevilir ve Allah'tan yardım alır. Kim başka insanların mutluluğu istikametinde bir iç dünyayı oluşturmuşsa, yapacağı davranışlar itibariyle onları hep üzecek olan bir görüntü ortaya çıkarır. Sevgili kardeşlerim, böyle davranan bir insan devamlı derecat kaybeder. Bu dünya hayatında belki derecat kaybetmesi onu çok ilgilendirmez. O kazancına bakar. Ama ya sonrası sevgili kardeşlerim? Böyle bir insan normal standartlarda kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir sonuçla hayatını tüketir. Bu ise o kişinin cehenneme girmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsa, o her haksız davranışında derecat kaybeden birisidir. Sonuç ne olur? Sonuçta kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için onun gideceği yer cehennemdir. Şu dünyada ne kadar yaşarız ki sevgili kardeşlerim? Bu yaşantı boyunca yaptığımız haksızlıklarla kazancımızın arttığını düşünelim. Ne yazar ki? Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve sonsuz hayat kıyametten sonraki hayattır. Ölümden sonraki olaydır. Ve de ölümden sonra bir insanın bir cehennem hayatını yaşaması veya bir cennet hayatını yaşaması sonsuza kadar devam edecek olan bir güzelliği veya bir mutsuzluğu yaşamasına neden olacaktır. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, bu dünya hayatını yaşarken başka insanlara hep mutluluk vermek olmalıdır. Kötü insanlar o kötülüğü menfaatleri için yaparlar.
Bırakalım onlar menfaat olarak telakki ettikleri hedeflere ulaşsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu ne yazar ki? Allah'ın dostlarına bu ağır gelmez. Başka insanların onlardan bu istikamette faydalanmaları onlara ağır gelmez. Onlar Allah'a sığınırlar. Allah'ın dostlarıdırlar. Şeytanın dostları ise her zaman Allah'ın dostlarının karşısındadır. Şu veya bu şekilde ona karşı haklı davranışlar yapacaklardır. İşte kaybedenlerden olmak veya kazananlardan olmak bu noktada açık bir muhteva taşır. Kötü davrananlar menfaatleri için başkalarının haklarına tecavüz edenler, onlar kaybedenlerdir. Bu davranış biçimine muhatap olanlarsa, bütün bu olaylar boyunca hep derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Öyleyse biz insanlar menfaat sağlayacağız diye başkalarına zarar verdiğimiz zaman Allah Teala içimize mutlaka bir huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama insanlar bu sıkıntı pahasına gene menfaatleri istikametinde davranışlarına devam edebilirler. Elbette bu herkesin kendi açısından bileceği bir şeydir. Herkes Allah-u Teala ile ayrı ayrı muhatap olur. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır sevgili kardeşlerim. 100 senede sürse, 150 senede sürse, 200 senede sürse, kıyametten sonraki o sonsuz hayatın yanında bir devede pire hüviyetinden de küçüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve bunun en güzel yolunun da başkalarını mutlu etmekten geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, İncil'inde, Tevrat'ında. Ve 7 Safa 4 teslimin yaşanmasını istiyor. Ne mutlu onu yaşayanlara. Ne mutlu o güzelliği bir ömür boyunca devam ettirecek olanlara. Sevgili kardeşlerim, dünya Allah ile beraber olduğunuz sürece sizin için bir mutluluk dünyasıdır. Başkaları size ne yaparsa yapsın, o mutluluğu yok edemezler. Sevgili kardeşlerim, ancak öldükleri zaman onlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu öğreneceklerdir. Ne yazık ki o noktadaki pişmanlık insana hiçbir fayda getiremez.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'tan her şeyi öğrenirler. Başkalarının iç dünyasını öğrenirler. Ve onları kendi hallerine bırakırlar. Onlar kendi dünyalarında her geçen gün biraz daha batıl saflanarak hedeflerine ulaşmak istikametinde devamlı bir faaliyetin sahibi olacaklardır. Bunu sağlayacak olan imkanlar da ellerindeyse hedefe adım adım devamlı gideceklerdir. Bu menfaat meselesi hep temin edilecektir. Ama ya sonucu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya acaba nasıl hesap verecekler? Allah Teala herkesin kalbini bilir ve insanları kalplerindeki talebin dünya üzerinde tezahür etmesiyle ölçer. Sevgili kardeşlerim, bir insan başkalarının kötülüğünü istese ama ömrü boyunca bütün bu isteğine rağmen hiç kimseye kötülük edemese, o kişi o düşüncesinden dolayı sorumlu olmaz. Fizik standartlarda bu gerçekleşmedikçe, bir başkasına kötü bir davranışta bulunmadıkça, Allah'ın emirlerine itaatte eksiklik etmedikçe kişi derecat kaybetmez. Bu konuda %100 başarı sağlayan hiç kimse olmamıştır. Ama sevgili kardeşlerim, hayat yürüyor. İnsanlar da devamlı bir faaliyet içindeler. Her saniye derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. İşte şu anda biz size tasavvuftan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Öyleyse biz ve bizi dinleyen sizler şu anda derecat kazanmaktayız. Ama şu anda biz böyle yapmasaydık da başkalarının dedikodusunu yapsaydık. İşte falanca böyle yapıyor, feşmekan böyle yapıyor diye hep insanların kuyruklarını tutsaydık. O zaman Allah-u Teala'nın dininde biz şu anda derecat kaybeden insanlar olacaktık. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanları sever. Allah'ın emirlerini öğrenen ve başkalarına iletenleri sever. Yasaklarını bilen ve başkalarına öğretmeye çalışanları sever. Hem öğreti olarak bunların öğrenilmesi hem de dünya üzerinde bir yaşam devam ettiği cihetle hayatına bunları tatbik edebilmesi kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Nefslerine kapılıp da başkalarının hakkını yiyenlere, başkalarına kötü davranışta bulunanlara Allah Teala derecat kaybettirir. Onlar kendi iç dünyalarındaki negatif taleplerini dünya üzerinde tatbikata geçirdikleri için derecat kaybederler. Allah'ın sevgilisi olmak varken Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasaklarına kapı açarlar. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala herkesin cennete gitmesini istediği için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçünde de 7 Safa ve 4 Teslim açıkça yer almış. Üçünde de Allah Teala'nın emirleri ve yasakları aynı. 7 Safa ve 4 Teslim herkese farz kılınmış. Ve değil bu 7 Safa 4 Teslim yerine getirmek, bir Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa tek başına bir cehennemden kurtuluşu ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an'daki hüküm şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu talepten itibaren 7-8 aylık bir ömrü olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömre sahipse kişi, bu kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra geçen devre en çok 7-8 aylık bir devredir. Ve bu devre içerisinde o kişinin ruhu Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu ne demektir? Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi 1. kat cennetin sahibidir. Hacet namazını kılar, Allah'a mürşidini sorar, mürşit gösterilir. Tabiyet gerçekleştiği anda kişi 2. kat cennetidir, cennetin sahibidir. Ve yola çıkan ruh Allah tarafından, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bir defa daha tekrar ediyorum, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve o kişi kendisi değil Allah Teala bu işi gerçekleştirdiği halde 3. kat cennetin sahibi kılınır. Ama bunları yaparken kişinin Allah tarafından hedef gösterilen bu konuları Allah'ın yardımıyla hiçbir sıkıntı çekmeden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü o kişi kendisine düşeni yapmış. Kalbi bir taleple Allah'tan, "Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olmak istiyorum." diye olan bir talebini almış Allah Teala ve sözünü yerine getirmiş. Neydi sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir kişiyi Allah'ın kendisine ulaştırmaması söz konusu değildir. Allah her şeye kadirdir. Ama kişi 8 aylık devrede bunun herhangi bir noktasında ölmüş olabilir. O zaman hangi seviyeye kadar gelmişse mutlaka cennete girer. Hangi seviyeye gelmişse o seviyenin cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş olan birisi 1. kat cennete gider. Yaşamış, mürşidine tabi olmuş, sonra ölmüşse 2. kat cennete girer. Hayatı devam etmişse 7-8 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırmışsa 3. kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse 4. kat cennete girer. Ve böyle muhlis olmuşsa, iradesini Allah'a teslim etmişse 6. 7. kat cennetlere de kişi muhatap olur. Onları hak eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğudur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı Allah Teala ister. Emri bu huzuru ve mutluluğu yaşamanız şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutluluğu konusunda bir talebin sahibidir. Ama kendisini mutluluğa
veya mutluluğa ulaştıracak olan şey kişinin kendi talepleri ve tatbikatı neticesinde oluşur. Kişi kendisini cennetlik kılar veya cehennemlik kılar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir insan, onun gideceği yer cehennemdir. Ama dileyip de ölen bir insan, birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini gösterir, tabi olup da ölen bir insan, ikinci kat cennetin sahibidir. Böyle olan, tabi olan kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve sonra ölen bir kişi, üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların sahibi olunur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu yedi safhanın içinde tamamlanır. Ve netice o kişinin teslimlerini gerçekleştirmesiyle yedinci kat cennete kadar kişi ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Böyle bir dizayn içerisinde bir sohbeti daha sizlerle beraber tamamlamak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu diye değerlendiriyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için mutluluklar dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Velettâlin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse, aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi. Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı bir ilimle karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah Teala İslam adını vermiş. Teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Mintaya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli, çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse, birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor. İçinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi, Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi, öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa, ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun, o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki, mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık

gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları, kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu. Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insana adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun, bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. İstediğim mütaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculuk var. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh, Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet, o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir.

Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de dilemese de o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var. Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala ona mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya atlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur.
Yok var. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber olurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması. Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah Teala tarafından üfürülür. Ve Allah Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyanla konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi ile konuşması, bir Hristiyanla konuşması
Sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit seviyesi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor. Ve 7. katta 7, soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü, fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık?
ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki, Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek Nebi söz sahibi olur. O Allah'ın aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son Nebi Atemin Nebi'in diyor Allah-u Teala. Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir diyor Allah-u Teala. Ondan sonra Resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu Resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde Resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Nefsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Muhlis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi
koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'a

0: Padre Chiatre. Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta l-müstakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim gayril maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 105'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, gönül dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var, mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde, yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ona olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsani davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta. huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle, elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz, siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki, acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki, hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. o davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor, bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak, bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam, bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanıza sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefinin sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var.
1: negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz, bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız, başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemeniz de kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi?

Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala

hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın, hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız, çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı, ama öbür tarafı
dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltme konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde
kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen
bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as-salavat.
2: Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha burada Allah'ın hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere bir araya getirdi. Reenkarnasyon müessesesi şeytanın son derece ciddi bir tuzağıdır. Birçok insan Allah'ın hakikatlerini bilmeden bu tuzağa açık ve kesin bir şekilde düşmüşlerdir. Bunların arasında ne yazık ki birçok profesörün de mevcut olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. Aslında düşünen her hata Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bilinmemesinden, eksik bilinmesinden kaynaklanıyor. Bugün buraya reenkarnasyon konusunun Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde mümkün olmadığını ispat etmek ve bunu bitirmek üzere geldim. Bugüne kadar sizlere televizyonda çıkıp da ne kadar profesör ne söylediyse bütün ayetleri getirdim şurada elimde. Söylenenlerin hiçbirisinin reenkarnasyona geçit vermediğini şimdi huzurlarınızda inşallah ispat edeceğim. Bu reenkarnasyon müessesesine dikkatle bakın. Reenkarnasyon. Tekrar tekrar enkarne olmak demek. Bir ruhun bir bedene gidip yerleşmesi enkarne olmaktır. Şeytanın iddiası şöyle. Diyor ki iblis, her şey tekamül eder. Tabiatıyla ruh da tekamül eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kavram kargaşasında bir büyük hataya baştan itibaren düşünmüş. Asırlar boyunca hep aynı yanlış tekrarlanmış. İnsan iki tane vücuttan oluşurmuş. Yanlış bu. Birisi ruhumuzmuş, birisi de fizik vücudumuzmuş. Hayır, insan iki tane vücuttan oluşmaz. İnsan üç tane vücuttan oluşur. Bir ruhu vardır, bir nefsi vardır, bir de fizik vücudu vardır. Evvela bu hatanın düzeltilmesinden başlamak istiyorum. İşte ispatı. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ve lekad halaknal insane min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanın fizik vücudu Adem Aleyhisselam olarak topraktan halk edilmiş, yaratılmış ve içimiz fizik vücudumuz birinci vücut. Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Şöyle buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ne demek sevva etmek? İnşa etmek demek. dizayn etmek demek, kat kat vücuda getirmek demek. İşte Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 29. ayet girmesinde diyor ki, güven o Yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Ve sevvâhünne sab'a semâvâti. Gökleri 7 kat olarak sevva ediyor Allah Teala nefsimizi. Nefsimizi de sevva ediyor. Nasıl sevva ediyor? Gene 7 kat olarak sevva ediyor. Emmare, devame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Demek ki nefsimiz sevva edilmiş. Gökler de sevva edilmiş. İşte Allah Teala ikinci vücudumuzdan bahsediyor. Bu nefsimiz sevva edilmiş. Dikkat buyurun, aynı fiili kullanmıyor. Nefsimizin sevva edildiğini söylüyor. Fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Yetmez. Bir üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs, halk edilen bir fizik vücutla bütün insanlar 3 tane vücuttan oluşturulmuştur. Bu konudaki bütün kitapların söylediği yanlıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim doğrudur. O da 3 tane vücudumuzdan bahsediyor. Öyleyse hepsi üzerine bir sünger çekmeye hazır olun. 3 tane vücudumuz var. İlk yanlış buradan başlıyor. İkinci yanlış şu. Ruhun da tekamül ettiğini söylüyor şeytan. Ruh tekamül etmez. Tekamüle ihtiyacı olmayan yegane varlıktır. Allah'ın zatına geri dönmeye eğil olan tertemiz bir varlık. Bütün ruhlar ahsendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı açısından bakıyorsanız olaya ahsen demek şu demek. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek temel ihtiyacı olan bir varlık bu. Bütün emirleri yerine getirecek, yasak olan hiçbir şeyi işlemeyecek. İşte bu ruhunuzdur. Nefsinize gelince onun yaratılışı ahsenden son derece uzaktır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefsiniz mutlaka onu yerine getirmek ister. Allah neyi emretmişse nefsiniz de onu asla yapmak istemez. Öyleyse nefsiniz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan ve daha neler nefsinizin afetlerini oluşturur. Nefsiniz tekamül edecek olan müessesidir. Ruhunuz asla. Bir insan düşünün, 1 milyon tane insanı haksız yere öldürmüş olsun. Onun da ruhu ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır ve Allah'ın zatında onun da ruhu ifna olur. Tertemizdir, saftır, hiçbir özelliğini yitirmemiştir. Nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan hasletler hep ruhunuzun hasletleridir. Öyleyse madde 2, ruh asla tekamül etmez. Zaten tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Şimdi şeytanın tuzağına beraberce bakalım. Ne diyordu? Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Birinci yanlışlık burada, insan ruhu tekamül etmez. Şimdi bir an için onların söylediklerini tamamlayalım. Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Bu sebeple insan ruhunun tekamülü bir tek vücutta oluşmaz. Bir vücutta yaşayan bir ruh, o vücut ölürken bir başkasına, doğmakta olan bir başkasına geçer. O vücutta da yaşar, biraz tekamül eder. Ondan sonra bir başka vücuda girer. İkinci vücut öldüğü zaman yeni doğmakta olan bir başka vücuda girer. Orada da tekamül eder. Yetmez, dördüncü bir vücuda girer, orada da tekamül eder. Kıyamete kadar ruhların tekamülü devam eder. Sonucu söylüyor. Ne zaman ki bütün ruhların tekamülü sona erer, bütün ruhlar tekamülüne ulaşmaları lazım gelen son mertebeye gelmişlerdir, işte o gün Allah kıyameti koparır. Ve sonuç, sıkı durun. Her ruh tekamül ettiği için bütün insanlar insanlar doğru pasta cennete girer. İyi mi? Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ayet-i kerime aynen böyle. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 100.000 insandan 50.000'den daha fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İsteseler de gideceklerdir, istemeseler de gideceklerdir. Şeytan insanlara bu söylediğimiz yalanı uydursa da gideceklerdir, uydurmasaydı gene gideceklerdir. O zaman kesin yol böyle karşı karşıyasınız. İnsanların çoğu af müessesesinin işlemesinden sonra, af müessesesine rağmen insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse şeytanın yalanına inanan insanların durumuna bakın. Şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar, bu yalana inanan insanlar, kişi düşünüyor kendisini, ben diyor şu anda nasıl bir insanım, ben artık hırsızlık diye bir illetin, bir afetin sahibi değilim, hiçbir şeyi çalmak istemiyorum. Demek ki ben evvelce defalarca başka başka bedenlerde ruh olarak dolaşmışım ve hırsızlık afetim geçmiş. Ama şimdi kumar iftiram var, oynarım diyor ben kumarı. İçki de içmek istiyorum, içkimi de içerim diyor. Ona sorarsanız niçin böyle yapıyorsun diye size der ki, çünkü ben gelecekte de belki 1000 defa daha yaşayacağım. Her yaşayışımda biraz daha hızlı tekamül edeceğim. Bir gün ne içki afetim, ne kumar afetim, ne de bende olmaması lazım gelen şu veya bu afetlerimin hepsi yok olacak nasıl olsa. Ben de bütün insanlarla beraber ne âlâ memleket, doğru cennete gideceğim. Öyleyse ne lüzum var diyor namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, Allah'ın bütün emirlerini getirmeye ne lüzum var? Ben diyor bunların hiçbirini yerine getirmem ama nasılsa tekamül edeceğim. Bir gün Allah kıyameti kopacak. Ne zaman? Benimle beraber bütün insanlar tekamül ettiği zaman, bütün ruhlar tekamül ettiği zaman ben de cennete gideceğim. Şeytanın tuzağını görebiliyor musunuz? Tuzak acı ve kesin olarak işliyor. Bu safsataya inanan herkes Allah'ın emirlerini hiçe saymaya hazırdır. Neticede mutlaka cennete gideceğine inanan bir takım saflar, onlar kendilerini akıl sahibi olarak müdahale ediyor tabii. Düşüncelerle de karışmayız. Onlar çok büyük bir hatanın içindedirler. Öyleyse Cabbar'ın sorusuna ulaşıyoruz. Acaba bir insan şu dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhu birden fazla vücutta yaşamış mıdır? Yaşamış olabilir mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerine beraberce bakalım. Bu konudaki ayetlerden en çok yaşantıyı gösteren sadece iki defa öldüğümüzü, iki defa dirildiğimizi söylüyor. Üç defa ölüm, üç defa dirilmekten veya daha çok ölümden, daha çok dirilmekten bahseden hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki defa ölüm, iki defa dirilmek. İşte Mümin Suresi 11. ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Artık günahlarımıza arif olduk, günahlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Acaba tekrar dünyaya dönmeye bir yol var mı, bir imkan var mı? Yani bizi tekrar dünyaya gönder de bir defa daha yaşayalım ve bu sefer senin hakikatlerine muttali olan kişiler olarak daha az günah işleyelim, hiç işlememeye çalışalım, senin salih kullarından olmaya çalışalım. İki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Acaba Allah-u Teala neden bahsediyor? Öyleyse birden fazla ölüm var. Evvela Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Duhan 56'da diyor ki, onlar dünyada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu dünya hayatında ölmek, tekrar dirilmek, tekrar ölmek, tekrar dirilmek, birçok bedenlerde yaşamak bu ayet-i kerime gereğince imkansız, yetmez. Müminin suresi 99 ve 100. ayet-i kerimeler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet diyor sizlerden birine ölüm geldiği zaman onlar derler ki ya Rabbi bizi şu dünyaya gönder de orada salih kullar olalım. Senin emirlerini yerine getiren kullar olalım. Bu kesinlikle imkansızdır diyor Allah Teala. Çünkü onların yeniden bağış edilecekleri, dünyaya getirecekleri kıyamet gününe kadar önlerinde bir berzah vardır. Dünyaya dönmeleri mümkün değildir diyor Allah Teala. Önlerinde bir berzah vardır. Geçit vermeyen bir engel vardır. Bu engel sebebiyle onların dünyaya dönmeleri kıyamet gününe kadar mümkün değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nedir bu iki defa ölmek? Nedir bu iki defa dirilmek? Şunu bileceğiz. Kıyamet günü Allah Teala bizleri diriltiyor, öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öyleyse olayları ayet-i kerimelerin ışığı altında inceleyelim. Bunun için yaratılıştan başlamamız lazım. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Evvelce gökler ve yer bir idi. Bir tek noktadaydı. Sonra biz o bir tek noktayı fethettik, ettik, dağıttık, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. 1400 sene evvel söylüyor bunu. İnsanlar Allah'ın Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde söylediği bu hakikati 1920'li yıllarda keşfettiler. Büyük patlama. 14 asır sonra o Allah ki Kur'an-ı Kerim'le büyük patlamayı 14 asır evvel koymuş. İşte büyük patlamayla beraber zaman başladı. Bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki elektronların, atomların ve sonradan oluşacak olan elementlerin sıfır noktasından dört bir tarafa doğru hareketiyle kainat oluştu. Ve büyüme devam ettiği sürece biz insanlar geçmişten geleceğe doğru geçen bir zaman statüsünün içindeyiz. Peki Profesör Doktor Hubble hangi sebeple Nobel mükafatı kazandı? Yıldızların hala birbirinden ayrılmakta olduklarını, yani kainatın hala büyümekte olduğunu kesin olarak ispat ettiği için. Kainat hala büyüyor. Bir tek noktadan uzaklaşan noktalar hala tesirlerini devam ettiriyorlar. Ve bu sebeple biz hala geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman statüsünün içinde yaşıyoruz. Allah'ın bütün kainatı oluşturan bu atomlara, elektronlara, karşıt elektronlara verdiği kinetik enerji, onları hareket halinde tutan enerji, sonsuza doğru büyüten enerji bir gün sona erecektir. İşte sona erdiği gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman ne olacak? Kıyamet koptuğu zaman zamanın durduğunu, büyümenin durduğunu ve sonra büzülmeye başladığını göreceksiniz. Allah Teala buyuruyor, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten koparak dünya olmuşsa, tekrar büzülmenin tabii gereği olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan ayrılarak onun bir uydusu olmuşsa, tekrar dünyaya dönüşü, yani başlangıçtaki olayın tersinin tekrar oluşması söz konusu. Böylece bütün zamanlar tekrar geriye gelecek. İnsanların yaşadıkları devir Adem Aleyhisselam'a kadar uzuyor. Bu süre içerisinde kıyamet günü ne kadar zamandan geçerse zaman faktörü her zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. Böylece kıyamet günü doğan ve aynı gün olan bir bebek de dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam'a kadar giden geri dönüş zamanı programı içerisinde Adem Aleyhisselam'da dahil bütün insanlar tekrar hayata geri döneceklerdir. İşte bu kıyamet günkü olgudur. Öyleyse bunun ışığı altında konumuza beraberce bakalım. Kıyamet günü yaşamakta olanlar, bizler diyelim, bu salonun içindekiler kıyamet günü yaşamakta oluyoruz. Bizden başka kimler varsa hepsi geçmiş devirlerde ölmüşler. Bizler kıyameti yaşıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Böyleyse eğer kıyamet günü bizler hayattayız. Mümin suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala sura üfürtüyor. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi üzerine kıyamet kopuyor ve yaşamakta olan bizler, bu salonun içindekiler hepsi, hepimiz ölüyoruz. Bizden evvel herkes ölmüştür. Yaşamakta olan bizler de kıyamet günü ölüyoruz. İşte bu bütün insanlar için sadece birinci ölümdür. Duhan suresi 56. ayet-i kerime, bütün insanlar dünyada ilk ölümlerinden başka dünya hayatlarında bir daha ölümü tatmazlar. Sonra ne oluyor? Hepimiz ölüyoruz. Niçin? Kıyamet koptuğu için. Niçin? Allah'ın büyüme konusunda bütün kütlelere verdiği kinetik enerji sona erdiği için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Yani bir top mermisi düşünün, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor, sonra tap noktaya çıkıyor, ondan sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte kainatın zaman adını verdiğimiz sistemi de böyle. Kinetik enerji bittiği zaman büyüme sona erecektir. Bir durma anı, ondan sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Demin söylediğimiz Kur'an ayeti kerimesi gereğince, Kur'an ayetleri gereğince güneşin dünyayı kendine çekmesi, dünyanın ayı kendine çekmesi ve küçülme. Biliniz ki Allah'ın yarattığı bütün sistemlerde uzay söz konusudur. Bir elektronun sistemi içerisinde bile, bir atom yapısının içinde bile uzay söz konusudur. Bütün uzayların çıkacağı sonsuz gravitasyonun çekim gücünün bütünüyle yerleştiği noktada artık sadece bir tek nokta göreceksiniz. Kainat kadar ağır ama bir tek nokta. Bütün bir kainat o bir tek noktada toplanacaktır. Ne zaman? Bu anlattıklarımız şeylerin hepsinin bitişinden sonra. Şimdi biz kıyamet günü yaşantımıza geliyoruz. Öyleyse sura birinci defa üfürülmüştür. Büyüme durmuştur. Ve zaman tersine işlemeden evvel büyümenin durduğu an, sura birinci üfürüldüğü an bütün hayatta olan insanlar ölüyor. Öyleyse evvelkilerin zaten daha evvel öldüğünü düşünün. O günde bütün insanlar, hayatta olan bütün insanlar o gün ölecektir. Öyleyse o güne kadar gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamet günü doğacak olan son çocuğa kadar herkes ölecektir. Bu dünya üzerindeki ilk ölümümüzdür. Ve kıyametin temel sonucu olarak zaman derhal tersine çalışmaya başlayacaktır. Bunun için sura bir daha üfürülmesine lüzum yok. Çünkü bu birinci olayın tabii sonucudur. Eğer kinetik enerji bitmişse, büyüme bitmişse, gravitasyon başlamışsa, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı başlamışsa, artık bir noktadan uzaklaşan noktaların vücuda getirdiği geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman değil, bir noktaya geri dönen bütün noktaların vücuda getirdiği gelecekten geçmişe doğru dönen bir zaman söz konusudur. İşte bu, geriye dönüş boyunca bütün devirler yaşanacaktır. Nasıl yaşanacaktır? Zamanın o noktaya döndüğü anda o insanlar derhal canlı hale geleceklerdir. Ama dünyada yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için Onların hepsi yer çekimi kuvvetinin mevcut olduğu indi ilahiye, arşa doğru uçacaklardır. İşte Allah Teala ve Tekad Hazretleri bunu söylüyor. Onların hepsi diyor, o gün sura üfürüldüğü zaman mezarlarından kalkarlar ve Allah'a doğru uçmaya başlarlar diyor. Süzülmeye başlarlar diyor. Öyleyse böyle bir dizayn sura birinci üfürmesinde gerçekleşir. Bir, hepimiz ölürüz. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. İki, zaman tersine çalıştığı için Adem Aleyhisselam'a zaman geri dönünceye kadar bütün insanlar tekrar hayata gelecekler ve yükseleceklerdir, süzülerek Allah'a doğru yola çıkacaklardır, indi ilahiye doğru. O sonsuz büyüklükteki indi ilahinin bir noktası bizim yeniden ölüşümüz ve yeniden dirilişimiz içindir. Allah Teala bu Allah'a Teala'ya doğru dönüşü Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de vermiş. Ve ölümden sonra Allah'a dönmenin söz konusu olduğunu En'am Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de vermiş. Ölüm ve dirilme, dirilmenin arkasından tekrar dönüş. İşte Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz diyor bütün insanları öldürdükten sonra yeniden diriltiriz. Ne zaman? Onları yeniden bahsedeceğimiz kıyamet gününde. Bütün sırların açıklanacağı kıyamet gününde. Öyleyse Allah Teala'nın indi ilahisinde olayın cereyanına dikkatle bakalım. Birinci sura üfürülüş. Bütün insanların kıyamet günü ölümü, sonra zamanın tersine çalışması sebebiyle hepsinin mezarlarından yeniden çıkarılması ve Allah'a doğru süzülerek gitmeleri. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor. Daha sura birinci üfürmedeyiz. Demek ki bu kadar ayet-i kerime birinci ölümümüzü ve birinci dirilmemizi anlatıyor bize hep. Ne zaman oluyormuş canlandırılmamız? Kıyamet günü gerçekleşiyor. İşte Zümer Suresi 68. ayet-i kerime, sura diyor, tekrar üfürtürüz diyor Allah Teala. Ve sura ikinci üfürülüşünde bütün göktekiler, bütün yerdekiler, bütün insanlar ölür diyor Allah Teala, tekrar ölürler. Acaba Allah Teala bizi kıyamet günü dirilttikten sonra neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'imize göre aynı yaşta olmak mecburiyetindeler. Kıyamet günü Allah-u Teala bizi birinci defa canlandırdığı zaman, dirilttiği zaman hangi şeklimizle diriltiliyoruz? Öldüğümüz şeklimizde, öldüğümüz andaki durumumuzla. 85 yaşında ölen bir insan 85 yaşındaki haliyle canlandırılıyor, diriltiliyor Allah Teala tarafından sura birinci üfürülüşünde. Zaman geri döndüğü için başka bir şekilde dirilmek mümkün değil. Zamanın geriye döndüğü an insan hangi şeklindeyse o şekilde canlanacak. Toprak ölülerini kustuğu zaman diyor Allah Teala. Toprak ölülerini kustuğu zaman. İşte o gün toprak ölülerini kusuyor. Ve kusulan ölüler yer çekimi kuvveti olmadığı cihetle Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesinin temelinde hangi faktör yatıyor? Bütün insanların kıyamet günü aynı yaşta olmaları da gerektiriyor. Cennete veya cehenneme giren bütün insanlar aynı yaşta olacak. Kadınlar da aynı yaşta, erkekler de aynı yaşta. Kur'an-ı Kerim yaş vermiyor. İki tane kavil var, bir tanesi 33 yaş diyor, bir tanesi 19 yaş diyor ama ikisi de tahmin. Hangi yaş olursa olsun, Allah'ın kaidesi o. Cennete girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak, cehenneme girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak. Öyleyse biz kıyamet günü hepimiz ait olduğumuz yaşta diriltilmişsek, bütün yaşlarda insanlardan oluşuyorsak orada indi ilahide, bizi tekrar aynı yaşta Allah Teala yaratmak için ne yapacak? Hepimizi yeniden öldürecek. İşte Zümer suresinin 68. ayet-i kerimesindeki ölüm, ikinci ölümümüz bu sebeple tahakkuk ediyor. Birinci ölümümüz dünya üzerinde, kıyamet gününe kadar ölmeyenler ölmüş, ölenler ölmüş, kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyor. Ondan sonra Allah Teala bizi zamanın geri dönüşü sebebiyle canlandırıyor. Birinci ölüş ölümümüz ve birinci dirilmemiz. Sonra Allah Teala bizi bir defa daha öldürüyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere hepimizi aynı yaşta yeniden diriltmek üzere. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu. Biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksitli artık madde olarak çıkartan varlıklarız. Hayvanlar da bizim gibidir bu açıdan. Bitkiler de bunun tam tersi. Bizim çıkardığımız karbondioksitli...
3: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde bir esir sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
4: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50 günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle.

Onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz. Hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir

gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke satrında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda
İşte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz asırlardan beri bu söylenmiş? Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş.
başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden, Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor, matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasav bisavr. 28. basamakta İradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü
sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı 10 numaralı 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor.
Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şey
şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah indinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah-u Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes, hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak.
daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında
ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

0: 630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar, kendilerine yazık edecekler ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizi ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaterinizle birlikte kılması zeminleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinize sonsuz mutluluk dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Unutmayalım ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattı. Herkesi mutlu olabilecek hüviyette donattı. Bütün insanların bir nefsi var, bir ruhu var, bir de fizik vücudu var. Herkes aynı şekilde teçhiz edilir, aynı özelliklerin sahibi olarak doğar. Yani nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bir de fizik vücut. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. Fizik vücut mekandır. Ruh ve nefs o mekanın içindeki misafirlerdir. Ve Allah Teala hepinizden başka bir şey değil. Sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey yok. Allah Teala ibadete emretmiş mutlu olmanız için. Zikre emretmiş mutlu olmanız için. 7 Safa ve 4 Teslimi emretmiş mutlu olmanız için. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanı sadece mutluluğa taşıyan bir hedef hakimdir. Başlangıçta bütün insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ve dünyada verilen bu gezegende insanlar hep bir şeyler avunmaya çalışırlar bir şeylerle. Herkes ayrı bir konuda bir gayretin içindedir. Bütün gayretler kişilerin mutluluğuna dönüktür. Herkes mutlu olmak için gayret eder, herkes mutsuzdur. Allah Teala insanları akıl adı verilen bir sistemle teçhiz etmiş. Herkesin aklı var, herkes o akıldan istifade eder. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmezler. İnsanlara sorun, ben zengin olsaydım mutlu olurdum diyecekti herhalde kişi size. Eksik olan konusu neyse onu söyleyecekti. Eğer benim bir apartmanım olsaydı ben çok mutlu olurdum gibi sözler. Halbuki sevgili kardeşlerim, isterdik ki böyle söyleyen birisine Allah-u Teala içinde 100 tane daire olan bir apartman versin. De o kişi anlasın. 100 dairelik bir apartmanı kiraya verip insanları kullandırmanın kendisine neye mal olacağını. Sabahtan akşama kadar o apartmanlardaki kiracıların onu nasıl duman edeceklerini kişi görsün ve yaşasın. Ve mutluluğun bir apartman, 100 daireli bir apartmana sahip olmakla gerçekleşemeyeceğini görsün. İnsanlar hep bir şeylerle mutlu olacaklarını zannederler. Her neyse o zannettikleri şey, isterdik ki Allah Teala hepsine o diledikleri şeyi versin de orada mutlu olamayacaklarını görsünler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Bir insanın mutsuzluğu nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyledir. Nefs afetlerden oluşur ve hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Gene nefs Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemez. İçindeki afetler buna kesinlikle karşı çıkarlar. Ruh da onun tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen
yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse ruhumuzun özelliği ile nefsimizin özelliği birbirinin tamamen zıttıdır. İki zıt kardeş içinizde, ruhunuzda, nefsinizde. İşte Allah-u Teala bunu birinci etapta teke indiriyor. Ve de o tek unsur olan nefs üzerinde hayatınızı idame ediyor ki, nefsinizi giderek önce tezkiye edesiniz, %50'den fazla nur biriktiresiniz nefsinizin kalbinde. Sonra da tasfiye edesiniz, nefsinizin kalbinde hiç nur kalmasın. İçinizdeki kavganın sebebi hepinizin bildiği gibi nefsinizdeki afetlerle ruhunuzun hasletlerinin kavgasıdır. Kavga biter mi? Ruhunuz vücudunuzda durduğu sürece kavga hep var olacaktır. Peki ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkardığımız zaman kavga bitecek midir? Hayır, bitmeyecektir. Çünkü geriye kalan nefsinizin kalbi

Elbette mutlu olamazsınız. Öyle bir düşünce hakim olacaktır size, değil mi? Ama olursunuz. Ne zaman olursunuz? Ne zaman mürşid, Allah-u Teala size mürşidinizi göstermişse, mürşidinize gidip tabi olmuşsanız, tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılmışsa, siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Neden? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Devamlı kötülüğü işlemek isteyecekler. Başkalarına zarar vermeyi isteyecekler. Başkalarına zulmetmeyi isteyecekler. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecekler. Nefsinizin afetleri. İsteyecekler mi acaba? Eğer nefsin afetlerine kalsaydı elbette isteyeceklerdi. Ama dikkat edin ki nefsinizin afetleri kendi başlarına sizi rahatsız edecek bir talep sisteminin içine girebilecek özellikte yaratılmamışlardır. Ancak şeytanın onları azdırmasıyla huysuzlaşırlar ve sizi mutsuz ve huzursuz kılarlar. İşte bu mutsuz ve huzursuz kılmanın arkasında daima şeytan vardır. Devamlı olarak nefsinizin afetleriyle uğraşır, onları sizi üzecek istikamette taleplerde bulunmaya yöneltir. Nefsinizin afetleri her şeyi ister. Şeytan da onları daha çok istemeleri konusunda, sizi rahatsız edecek biçimde istemesi konusunda hep ateşlendirir, alevlendirir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Ne zaman siz Allah'a mülaki olmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zamana kadar bu devam edebilir. O zamana kadar o kişi hep mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü nefsi devamlı insanı rahatsız eden taleplerde bulunur. Nefsin afetleri hep başkalarına kötülük etmeyi ister. Etrafındaki insanları üzmek ister, onları sıkıntıya sokmak ister. İnsanlara hep rahatsızlık vermek ister. Onları azdıran şeytanlardır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, şeytanların insan üzerindeki etkisini bir anda sıfırlıyor. Öyle bir zırh çeviriyor ki etrafınızda, şeytan veya cinler hiçbir şekilde sizin üzerinizde baskı kuramazlar. Onların baskı kurmalarına Allah Teala mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan azdırmadıkça insan nefsi insanı rahatsız edebilecek olan bir fonksiyonel davranış içinde olmaz. Bu sebeple bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dileğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar geçen devre onun hayatının en mutlu geçen 7-8 ayını temsil edecektir. Allah Teala o kişinin şeytanla alakasını kesin olarak devre dışı bıraktığı için şeytan o kişinin üzerinde onun nefsinin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez. O tesiri icra edemediği için nefsi azdıramaz ve kişi huzursuzluğu asla yaşamaz. Allah Teala şeytanın nefsi azdırmasına ve bu sebeple kişinin huzursuz olmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Böyle bir ulaşma bir insanın hayatında 7 tane safa ifade eder. Bir defa olay mürşide tabiiyetten

sonra başlar. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha, evvela hangi dergahta tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır, devrin imamının dergahına. Ve oradan seyri sirkesin bir yolculukla diğer ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra sırası geldikçe üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. İşte her katı yükselmesi birer ay, en az birer ay süreceği cihetle kişi normal standartlarda 7-8 ayda ruhunu Allah'a ulaştırır. Peki daha kısa zamanlarda ulaştıranlar olmuş mudur? Olmuştur. Bunlar özel olaylardır. Ama normal standartlarda süre 7-8 aylık bir süredir. Yani sürenin 7 ay olduğunu düşünelim. Demek ki kişi ortalama olarak her ay bir gök katı aşacaktır. Bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ne zaman o kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaparsa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Göğsünden bu nurlar kalbe girerler. Bu işlem mürşide tabiyetten sonra gerçekleştirilebilen bir olaydır. Ve kişi tabiyetten sonra Allah, Allah, Allah demeye başladığı zaman, zikir yapmaya başladığı zaman ki zikri giderek artacaktır. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmet salavat. İkili olarak gelir nurlar. Birinci grup rahmetle faz grubudur. İkinci grup rahmetle salavat grubudur. Rahmetle faz ve rahmetle salavat ikisi birlikte gelirler. Göğsüne gelirler gecenin. Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yünib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90 fazlasını ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte nefs tezkiyesi bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını temin edecek olan bir dizayndır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muslimun. O kişiden daha ahsen kim vardır? Eslemu ve cehulillahi ve huve muslimun. O kişi ki muslimlerden olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu teslim sadedinden evvelki devredeki olaylara bakıyoruz. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah kimi dilerse o kişinin göğsünü yarar ve teslime açar diyor.

Niçin yapıyor Allah Teala? Niçin kişinin göğsünü yarıyor? Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Çünkü Allah Teala o kişinin, Allah'a ulaşmayı isteyen o kişinin Allah'a ulaşması için onu hazırlamak hedefine sahip. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hak ettiği bir şey var. Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala bu mürşide ulaşmadan önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Hemen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam diyor Allah Teala 125'te. Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Niçin o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor? Allah'ın gönderdiği nurlar gökten gelsin ve kişinin göğsünden içeri girsin, kalbine kadar ulaşsın diye. İşte bu aşamada o kişi irşat makamının sözlerini işitecek ve idrak edecek bir noktaya getiriliyor Allah Teala tarafından. Göğsünden kalbine nur yolu açılıyor ki kişi irşad olsun. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın. İrşadın birincil kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İkinci kademesi fizik vücudun Allah'a teslim oluşudur. Üçüncü kademesi nefsin Allah'a teslim oluşudur. Sonra kişinin muhlis olmasıdır. Sonra da iradesini tövbe-i nasuh gerçekleştirip bu muhlis olduğu ihlas makamında tövbe-i nasuhu gerçekleştirip iradesini de Allah'a teslim etsin ve irşat makamına Allah Teala tarafından irşada mezun ve memur kılındın, memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilsin. Şimdi böyle bir hedefe bir insanın yürümesi, bu noktaya ulaşması mutluluğu %100 ona sağlar. Ama Allah Teala bunu garanti etmez hiç kimseye. Herkes bunu kendi gayretinin neticesinde elde edecektir. Kim gayret ederse sadece onlar çorbayı içerler. Sadece onlar iradelerini Allah'a teslim edebilirler. Peki herkese Allah'ın açtığı bir kapı var mıdır? Vardır. Bu kapı üç kademe ifade eder. Bir, Allah'a ulaşmayı dileme safhası. İki, mürşide ulaşıp tabiyet safhası. Üç, ruhu Allah'a ulaştırma safhası. Bu üç safhada kişiye Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ki bu dünya mutluluğunun yarısını verir o kişiye. Allah-u Teala da bunu, yani dünya mutluluğunu, onun yarısını herkese karşılıksız vermeye hazırdır. Sözlerime lütfen dikkat buyurulsun. Karşılıksız vermeye hazırdır. Karşılığı yoktur. Kişi sadece talep eder. Talep bir karşılık değildir. Bir istektir. Karşılığında kişi kendisine ait hiçbir gayretin sahibi olmayacaktır. Her şeyi Allah ona sevdirecektir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra ruhunun vücudundan ayrılması lazım.
Bu ruhun 7 tane gök katı aşması lazım. 7 tane gök katından sonra 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alem aşması lazım. Ve zikir hücrelerinde zikir seviyesini gerçekleştirdikten sonra sitetin mintaya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes istese herkesin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Kalite aramıyor. Kişinin vasıfları ne olursa olsun bir tek dileği buna kafidir. Kişi zikir yapmayı sevmiyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilemek ki zikirsiz mümkün değildir. Kişinin zikri devamlı artacak, artacak, artacak, artacak. Mesela 47 bin zikre kadar yükselecek. ...33 bin zikir, 40 bin zikir, 47 bin zikir. Bu zikri sevmiyor adam, zikir yapmak hoşuna gitmiyor, o zaman bu kişi hiçbir zaman ulaşamaz diye düşünüyorsanız, hayır, yanılıyorsunuz. Allah-u Teala o kişinin kalbine bakıyor. Kalbinde Allah'a mülaki olma talebi var mı? Burada kalpte. Allah'a ulaşmayı dileme talebi, Allah'a mülaki olma, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma talebi var mı, isteği var mı? Eğer varsa bu olay Allah'a göre bitmiştir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ona mürşidi gösterecek, sevdirecek olan Allah'tır. O kişinin eksikleri neyse o eksikleri giderecek olan gene Allah'tır. O kişi zikri sevmiyor. Allah ona mutlaka zikri sevdirir. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak seviyede zikrini Allah ona mutlaka sevdirir. Kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona namaz kılmayı sevdirir. Kişi gece kalkıp da namaz kıldığı zaman hemen uykusu geliyor. Allah onun uykusunu alır. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyor kendisini. Allah açlığı ondan alır. Kişi paraya o kadar çok değer veriyor ki zekat vermek ona çok ağır geliyor. Allah Teala o kişiyi çok cömert bir insan haline getirir. Sevgili kardeşlerim, eksiklik adına aklınıza ne geliyorsa gelsin, hepsini Allah Teala halledecektir. O kişi mürşitlerden mürşit beğenmezken Allah Teala ona mürşidini gösterir. O kişiye de başka bir mürşidi değil, onu hidayete erdirecek olan mürşit kimse, o mürşidi Allah sevdirir. Rüyasında ona gösterir, arkasından da mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın yolundayız. Kainattaki en sağlam, şaşmaz, Allah'a ulaştıran o tek yolda sırat-ı müstakimin üzerinde bir araya geldik. Öyleyse bu yolculuk Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuktur. Bir kişinin ruhunun zemin kattan 1. gök katına ulaşabilmesi nefse emare ismindeki bir kesimin giderilmesiyle mümkündür. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikmedikçe bu gerçekleşemez. Kimin kalbinde %7 fazıl birikirse Allah'ın zikirle gönderdiği nurlardan kalbe girip de kalpte yerleşen %7 fazıl gerçekleşirse o zaman o kişinin ruhu zemin kattan 1. kata yükselir. Bu nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرُّ نَفْسِي
İnne nefse leemmâretin bissuî. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte burada emmare nefs. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. İlk 107 nurun tamamlanmasıyla ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada birinci kata kadar yapılan, ötekiler daha yukarıya çıkabilirler, o ruh çıkamaz. Sonra zikrini daha çok arttıracaktır. İkinci kata kadar çıkmaya hak kazandığı zaman o kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levamet diyor Allah Teala, o levame nefse kasem ederim. İşte devam kademesini kişi tamamladığı zaman nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur kademesi daha oluşuyor. Üçüncü defa %7'yi tamamladığı zaman, üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bunlar hep başlangıçtaki nefsin kalbine giren, hani şu Enam suresinin 125. ayet kelimesi gereğince göğsünden kalbine nur yolu açıldığı zaman, o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen %2 rahmet, başlangıçtaki %2 rahmet nurudur. Bir daha o kişinin kalbine rahmet girmesi mümkün değildir. Ondan sonra %98'e kadar yükselen fazıllar girecektir adım adım. Bu konudaki yolumuz şu anda Allah'ın garantisi altındaki yoldur. O yol ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Üçüncü defa bu kişi nefsinin kalbini %7 nurla doldurursa ruh üçüncü gök katına ulaşır. İkinci gök katında su arınma havuzlarına giren ruh oradan üçüncü gök katına yükselir. Orada sadece secde eder. İki katlı bir köşk mescitte. Burası nefs-i mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ve elhamaha fücura ve takvaha. Şems 8, 9. Sonra o kişinin zikri daha çok artar. Ve nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Burası nefsi mutmainnedir. Fecr 28. Ya eyyeten nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Nefs burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine daha fazla para vermesi halinde bu parayı kötü ve yanlış yerlerde kullanacağı inancı var kişinin içinde. Az verseydi onunla da geçinemeyeceği inancı var. Allah'a optimal oranda kendisine lazım gelen parayı veriyor. O kişi buna kesin olarak inanır. Doymuştur, mutmaindir kalbi. Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Beşinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişi Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikiminde o kişiden Allah razı olur, nefsi mardiye. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetkuli fi ibadi ve tkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nefse söylediği şey Allah'tan razı ol, nefsi radiye, beşinci gök katı ruh. Ve nefsi mardiye, Allah da senden razı olsun, altıncı gök katı ruh için. Ve yedinci kata ulaşan ruh, nefsi tezkiyeye ulaşan ruhtur. Allah Teala Fatır Suresinin 20. ayet kerimesinde
Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için nefsini tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a ulaşır. İşte burası ruhun vuslatı noktasıdır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir bu kademeye. Tezkiye kademesi deniyor. Ne olmuştur? O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49 da fazıl nuru birikmiştir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman nefsinin kalbine imanı yazmıştır. Bu iman kelimesi kendisine ulaşan nurlardan, rahmet, fazla, salavat nurlarından fazılları kendisine çeker sahibi. %2 rahmet nuru girmiştir. Kalbin bir köşesinde durmaktadır. Ama iman kelimesine yapışmamıştır o. Kalptedir ama iman kelimesine yapışmamıştır. İman kelimesinin karşıtı fazıllardır. Her %7 nur birikimi emmare %7, levvame ikinci bir %7, mülhime üçüncü, mutmainne dördüncü, radiye beşinci, mardiye altıncı ve tezkiye yedinci defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsinin kalbindeki iman kelimesiyle gelen fazılların manyetik alanları birbirinin tersi olduğu için ikisi birbirine çeker ve gelen fazılların hepsi nefsin kalbine girer ve yapışır. Nefsin kalbinde nur birikimi başlar ve nefsin kalbinin %2 rahmet, %49 da fazıllarla yarıdan öteye nurların geçtiği noktada ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak tezkiye basamağıdır. Ondan sonraki basamak da Allah'ın zatında yok olmadır. 22. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere karşılıksız sunduğu mutluluk buraya kadardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden dilediği anda kurtulmuştur. Ve kim ruhunu, kim mürşidine ulaşırsa, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cenneti hak etmiştir. Kim mürşidine ulaşır da tabi olursa 14. basamak, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve kişinin bundan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa nefsinin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Nefsi tezkiye olacaktır. Nefs tezkiyesi üçüncü kat cenneti garanti eder. Ve Allah'ın sözü herkesi bedavadan ulaştırdığı yer buraya kadardır. Neden bedava diyoruz? Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah ona zikir sevgisi veriyor, namaz sevgisi veriyor, Allah sevgisi veriyor, mürşit sevgisi veriyor. Hangi eksikleri varsa onların hepsini tamamlıyor. Kişi oruç tutamıyorsa onu oruç tutacak hale getiriyor. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri sevdiriyor. Namazı sevmiyorsa kişi Allah ona namazı sevdiriyor. Bütün ibadetleri severek yapan, büyük bir mutlulukla yapan, neredeyse pencereleri açıp Allah'a ve etrafına mutluyum diye bağıracak bir hüviyette kişi 7 tane gök katını aşıyor ruhuyla ve ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsinin kalbi mi? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurla dolmuş kişinin. İşte bu noktaya kadar Allah'ın garantisi vardır. Mutluluğun buraya kadar olan kesimi %51'i Allah Teala tarafından bedavadan herkese verilir. Kim bu sözlerimizi duymuş da henüz denememişse hemen koşmalı, denemeli ve denediği zaman inanamayacak kadar
yüksek seviyede bir mutluluğun onu beklediğini kendi görmeli ve yaşamalı. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Biz söylüyoruz diye değil, bunları Kur'an söylüyor. Allah söylüyor diye. Allah ki söyler ve sözünü mutlak olarak tutar. Biz sadece onun telefonuyuz. Biz bir hiçiz. Ama Allah Teala ne söylerse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için mutluluk kapısı açıktır. Allah'ın yoluna girmemiş olan herkese, özellikle din adamlarına sesleniyorum. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Orada sözlerimizin doğru olduğunu anlayacaksınız ama çok geç olacak. Bu dünya üzerinde yaşarken ne kaybedersiniz ki her söylediğimiz ayeti kerimeyi tahkik etseniz Kur'an-ı Kerim'den? O zaman ne olur? O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görürsünüz. Ve bu safhaları yaşarsınız. O mutluluğu yaşadığınız zamansa bizim dışımızdan biri olamazsınız. Ama bizi alakadar eden konu burada bitmiyor. Bundan sonrası önemli. Çünkü siz bir din adamıysanız, o zaman bu üst seviyedeki hakikatleri yaşadıktan sonra, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükten sonra, siz bütün insanlara bunu tavsiye edeceksiniz. Hatta emredeceksiniz. Çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, üç safhasını ifade eder Kur'an-ı Kerim'in. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsinin kapıları açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar hazin bir tecellidir ki din adamlarımız o insanlar tarafından şirazesinden çıkarılmış olan İslam tatbikatını yaparak İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili din adamları, niçin sahabenin hayatını incelemiyorsunuz? Biz size yüzlerce defa ispat ettik ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarında teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini teslim etmiş, ullalibap olmuş. 26. basamak. Hepsi muhlis olmuş. 27. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmışlar. Doğru mu değil mi? Bunların hepsini birer birer ayetlerle ispat etmedik mi? Ettik. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları farz kılmışsa, bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse, kesin olarak sizlere bunları ispat ediyorsak, siz nasıl olur da insanları İslam'ın 5 şartı bize yeter diye cehenneme gönderirsiniz ki? Nasıl vicdanınız sızlamaz? Muhterem din adamları, bu hepinize bir ihtardır. Hepiniz Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz. Sahabeyi inceleyeceksiniz. Ve sahabenin 7 safa ve 4 teslimi geçtiğini biz size ayetlerle ispat ettik. 7 safayı da yaşamışlar. 7 safanın içindeki 4 teslimi de yaşamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamında sahip olmuşlar. Ve siz İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Hepinizin gireceği yer cehennem.
Ama çok hazin bir gerçekle birlikte sizin söylediklerinize inanan ülkemizdeki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onlar da sizinle beraber cehenneme girecekler. O zaman milyonlarca insanın sizin sebebinizle cehenneme girmesi hiç vicdanınızı sızlatmayacak mı muhterem din adamları? Allah Teala'dan hepiniz için Allah'ın sizlere acımasını diliyorum. Allah'ın merhametini diliyorum. İnşallah cehennemden kurtulursunuz. İnşallah Allah Teala size nasip kılar. Bize nasıl bu kadar düşman oldunuz? Ey ülkemizin din adamları, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunun farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve Yeseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım yedi safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılar da, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah-u Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah-u Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amen olmak diyor Allah-u Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet
ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatını da yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir, onlara mani olmuştur ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'alaştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur, burası da 22. basamaktır, o zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar

kışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişiye Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur? O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah-u Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'ın ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil, çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın

o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa, bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah Teala da Zümer Suresi'nin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım. Ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara Suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum illa alel haşiyin diye başlıyor. İlla alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayette değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Yedi, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sekiz, onlar dalaletedirler diyor. Dokuz, onların amelleri boşa gider diyor. On, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmakla Allah Teala sözünü yerine getirdiği için
Çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşabilmesi o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumu da teslim etmeyi dilersem ve bu dileği sen benim kalbimde görürsen beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar, 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması, %7 fazla %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançlıysa, ya Rabbi sen bana dedin ki sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi
kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah Teala tahkik eder. Kalpten olduğu o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat Allah'a ait değildir. İspat kulağa aittir. Kim ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15 binde birinci gök katındadır. 17 binde ikinci gök katındadır. 19 binde üçüncü gök katındadır. 21 binde dördüncü gök katındadır. 23 binde beşinci gök katındadır. 25 binde altıncı gök katındadır. 27 binde yedinci gök katındadır. 29 bin, 31 bin ve 33 bin yedinci gök katında yedi tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33 bin zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. Yedi tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daimi zikirde bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde, 33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır.
Ama böyle bir tatbikat insanı denediye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudumuzu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daimi zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikirle ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvel ki son durağınızın fizik vücudun teslim olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah onun zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır size. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbap olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi
Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimiz ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah-u Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Böyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi, cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz. Ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından ve 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder.
daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sidretül Müntaha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekte devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda. Ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehirler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz.
geldiğimiz noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzce, gönlümüzle dileyerek, gönlümüzce dileyerek ve gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah Teala biz insan adı verilen mahluklarını bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. Bu hedef mutluluktur. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını Allah Teala hedef olarak almıştır. Bu sebeple Kur'an bir mutluluk rehberidir. Bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk müjdesidir. Mutluluğun da garantisidir. İnsanın yaratılış maksadı onun mutlu olmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Li ya'budun. Li için ya'budun. Abd olmak. Kul olmak için.

Kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten geliyor. İbadet kelimesiyle abd kelimesinin kökü aynı köktür. Ve Allah Teala'nın temel muradı açık ve kesin olarak kişiyi Allah'a kul etmektir. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Çünkü herkesi Kur'an-ı Kerim Allah'a mülaki olmayı dilemeye mutlaka davet eder. Bu ise o kişiyi üçüncü kat cennete taşıyacak olan, bu ise o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bir muhteşem dizaynı vücuda getirir. Allah Teala bu insan adı verilen mahluku yaratmış ve ona emir veriyor. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ermiş evliya olmayı dile. Evliya her ne kadar bir çoğul kelime ise de veli kelimesinin çoğulu, veli dost demek. Evliya da lügat manası itibariyle dostlar demek. Ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Hacı Bayram Veli mi derler mesela? Ha, o evliyadır. Yunus Emre mi? Ha, o evliyadır. Ve de türbeler görürüz. İşte falanca evliyanın türbesi deriz. Gerçekten dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş ve kullanılıyor, biz de kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle hasbihal etmek, sohbet etmek, mutluluktan bahsetmek, öylesine mutluluk verici bir olay ki, bundan büyük haz duyuyoruz. Allah-u Teala'nın bizi tayin ettiği görev işte budur. İnsanları, onları hidayetin her kademesine ulaştırmaya davet etmekle aslında biz mutluluğa davet etmiş oluyoruz. Mutluluk, bildiğiniz gibi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında veya iç dünyasındaki eğer ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, nefsinin afetleriyle nefsine dolacak olan fazıllar arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Mutluluk, afetlerin yok olması ve fazılların afetlerin yerini nefsimizin kalbinde almasıyla gerçekleşen bir hedeftir, bir vetiredir, bir fenomendir. İnsanın davranış biçimleri dizisinin içerisinde onun mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar mutlu olsunlar diye yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan mutluluğa yelken açmıştır. Gemi iskeleden demir almıştır. Bu kişi ne olacaktır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala o ifadeyi işitir ve bilir. Hem bilir hem de işitir. Derhal rahim esmasıyla kişinin üzerinde Allah Teala Rahman esmasıyla tecelli eder.
Peki Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmez mi kişi de? Eder. Ama mürşidine ulaştığı zaman. Allah'ın rahim esmasıdır ki o kişinin kalbine nurların girmesini olgunlaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'la onun en çok sevdiği kulu olan, en çok sevdiği yaratığı olan insan arasında muhteşem bir bağlantı söz konusudur. O, insanları yaratandır, insanların sahibidir. Başka insanlar böyle olduğunu kabul ederler ya da etmezler. Ama biz, onun, Allah'ın bizim sahibimiz olduğunu, bizim de onun azatsız kölesi olduğumuzu en iyi biliniz. Neden en iyi biliniz? Ondan öğrendiğimiz için. O yaratandır. İnsanlardan kim olursa olsun, en akıllı geçirenler de, gerçekte akıllı olsalar da, netice itibariyle sadece bir yaratıktırlar. Hepimiz bir mahlukuz, yaratıkız. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz. Onun tarafından yaratılmışız. O kadar. Ve yaratma kudretimiz yoktur. Biz insanlar yaratmanın sahibi değiliz. Bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak bir kişinin kavgayı bitirmesidir. İç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler arasındaki kavgayı. Afetler o kişinin doğuşundan itibaren o kişiyi hep Allah'ın emirlerini yapmamaya ve yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Nefsin kalbindeki afetler hep şeytanla ilişki içerisindedir. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürer durumdadırlar. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiklerini kişinin yapmasını. Şeytan ne ister? Allah'ın emrettiklerini kişinin yapmamasını. Allah'ın karşısında bir varlık mı? Evet, her açıdan Allah'ın karşısında bir varlık. Biliyor ki cehennemin en alt katı, esfeli safilin, onun yeridir. Oradan kurtulması ebediyen mümkün olmayacaktır. Kıyametten sonra orada olacaktır. Ta ki Allah-u Teala sonsuza kadar insanlar cennet ve cehennem hayatını yaşadıktan sonra insanlar ve cinler Allah-u Teala gökleri çatlatsın. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlasın. Yani gökler de cennet de cehennem de enerjiye dönüşsün. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşsün. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok etsin. İşte bu sondur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet bir son değildir. Kıyamet yeniden başlayan bir hayatı ifade eder. Kıyamete kadar insanların büyük kısmı ölmüş olacaktır. Kıyamet gününde hayatı olan küçük bir kesim hayatta olacaktır. Ama onlar da kıyamet günü sura birinci üfürülüşte öleceklerdir. Öyleyse kıyamet günü söz konusu olduğunda ne olur? Kıyamet günü söz konusu olduğunda herkes ölür. Evvelki ölenler zaten ölmüşlerdir.
kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Sonra sura ikinci defa üfürülecektir. İsrafil aleyhisselamın üflemesiyle ve ölenler yeniden canlandırılacaktır.

Ve Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki sura 3. üfürülüş sonucu ifade eder. Canlanan insanlar mahşer meydanına gideceklerdir. Orada hayat filmlerini göreceklerdir. Oradan herkes mutlaka cehenneme gidecektir. Önce cehennemin dışında bir toplanma söz konusu olacaktır. Allah'ın dostları cehennemin iç yapısını görerek oradan ayrılacak ve cennete ulaşacaklardır mutlak olarak. Geri kalanlar orada cehennemde sonsuza kadar acı çekeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah-u Teala'nın temel hükümlerini bilmedikleri için hem bu dünyayı hem de ahireti kendilerine cehennem kılmaktadırlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o kişi nefsinin afetleri aynen durduğu cihetle her an iç dünyasında kavga olan biridir. Dış dünyasında da kavga olan biridir. Allah ile olan ilişkilerinde de. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece nefsinin bütün afetleri ona tesir etmeye çalışacaktır. Şeytan afetleri azdıracak ve kişiye tesir edecektir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yasak ettiği fiillerin işlenmesini sağlayacaktır. İşte bugün dünya üzerinde insanlar arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İnsanlar nefs tezkiyesi ve tasfiyesi müesseselerini çoktan asırlar önce unutmuşlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda herkes için söz konusu olan şey, Allah'ın söylediklerini dikkatle öğrenip onu hayatlarına geçirmek, yani tatbik etmektir. Öyleyse ne olur? Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cehennemden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şey, mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse hangi ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Buyuruyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya işlerinden mutluluk duyarlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir.

Ne diyor Allah Teala? Onlar muhakkak surette bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Ölçü budur. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi cehenneme gider. Sonsuza kadar da cehennemde kalır. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişi de cennete gider, sonsuza kadar cennette kalır. İşte buyurun, seçin. Ya Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve bu hidayet çağının gereğini yapacaksınız. O zaman mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse cehenneme gitmesi asla söz konusu olmayacaktır. Bu kişi dilediği andan itibaren cehennemden kurtulmuştur. Sonra Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Orada yukarıya çıkan kafileler halindeki gruplardan birine tabi olacaktır. Yani ana dergâhtan, bu dünya üzerindeki ana dergâhtan önce birinci kata diğerleriyle birlikte, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Ve yedinci gök katta yedi tane alem geçecektir. Ve nihayet Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır ruh. Zikir görevini tamamladıktan sonra 6. alemde Sitretül Münteha'ya ulaşan bu ruh oradan uçarak, yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok eder. Zikir adı verilen bir ibadetle. Bu ibadet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi Allah'ın ismini tekrar ettikçe bu sayı artar. Sayı arttıkça kişinin ruhu evvela birinci gök katına ulaşır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi lazımdır bu ruhun. Ancak ondan sonra yedinci alemdeki zikir hücrelerinde zikrinin ölçüsünü tamamladığı zaman

kadar açıktır. Kişi ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Çünkü diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer Allah Teala. Niçin seçer? Allah'a mülaki olmayı dilesinler diye. Ama bu seçilenlerden %10'dan daha azı, ancak o kadar kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler de diledikleri anda cehennemden kurtulurlar. Evet, sadece bir tek dilekle. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bunu dileyen kişi Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef cennettir. Kişi bir tek dilekle birinci kata ulaşır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebeptir. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır, söylediğimiz ayet gereğince. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiydi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Böylece yünüp kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a mülaki olmayı dilemek manasına geliyor. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kapı ardına kadar herkes için açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. İşte asrımızın faciası burada ortaya çıkar. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında hidayet bütün boyutlarıyla yaşanmışken, oradan sonra asırlarca süren bir gayretten sonra hidayeti unutturmayı başarmış insanlara. İnsanlar artık hidayet deyince hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diye sual sorduğunuzda cevabı yok. Kimse cevap veremiyor. Alimlerimizin yazdıkları kitapları okuduğumuzda, bizim de ilk defa okuduğumuzda gözlerimiz fal taşı kadar açıldı. Çünkü Kur'an tefsirleri Kur'an'ın ne lafzını ne de ruhunu yansıtmıyordu. Alimler devreye girmiş ve bu devreye giriş onlara Allah'ın Kur'an'daki gerçeklerini unutturmuş. Alimlere tesir eden de mutlak olarak şeytan. En büyük düşmanı olan insanın bu bilgilerden mahrum olması lazım ki kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe adı verilen, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. İşte İslam'ın 7 safhası deyince gene zamanımız alimlerinin hiç bilmediği bir başka konu. Onlar kendilerinden evvel gelen alimler,

devrimizde yaşayan alimler için söylüyoruz, din alimleri için. Kendilerinden evvel gelen alimler neler söylemişlerse sadece onları biliyorlar. Kur'an'ın da okumasını biliyorlar, manasını da biliyorlar. Ama Kur'an'ı manalandırırken kendilerinden evvelki din alimleri neler söylemişlerse onları aynen Kur'an tefsirlerine almakla yetiniyorlar. Ve film buradan itibaren kopuyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması birçok alim tarafından reddedilmiş. İşte ülkemizde mevcut olan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini hepsini aldık, inceledik ve baktık ki sevgili kardeşlerim, hidayet kavramı, hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol şeklinde dizayn edilmiş. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur, sırat-ı müstakim mi dediğimiz zaman bunun cevabı yok. Birinci sual. İkinci sual, yol dediniz. Hay Allah razı olsun. Peki bu yol nereye götürür? Hiçbirisi Allah'ı götürür diyemiyor. Ne sırat-ı müstakim için, ne de hidayet için. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu kesinleştirmiş. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan hanginiz Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Vasıl eder diyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor Allah Teala açık ve kesin olarak. Ve sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim tabirini kullanıyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş sırat, bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim. Sevgili kardeşlerim, bütün gerçekler bir gazete eseri olarak değil, insanların hiçbirisi bunu gazetle yapmamış. Ama devreye giren iblis, alimleri kullanarak insanların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini engellemeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiği zaman, açıkça Allah Teala davet etmişse, kişi bu davete icabet ettiği zaman, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman zaten kişi cehennemden kurtuldu. O kadar da bırakmıyor, Allah Teala ona yardımı devam ettiriyor, mürşidine ulaştırıyor onu. Mutlaka ulaştırıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mürşid sevgisi veriyor Allah Teala ona ve mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine
ulaştıktan sonra da bu kişi bütün ibadetlerini normal standartlarda yerine getirmeye başlayan birisi oluyor. O kişi ondan evvel namazı sevmeyebilir, orucu sevmeyebilir, zikri sevmeyebilir, ibadetlerinin için çok güç olabilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala mutlaka o kişinin eksiklerini giderecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona namazı sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğunda acıkıyorsa Allah onun açlığını giderecektir. Bütün eksiklerini Allah Teala telafi edecektir, yok edecektir. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır Allah tarafından. İyi de böyle bir şeyin olabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım. Nefs tezkiyesi gerçekleştirebilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması lazım. Nur birikimi tahakkuk ettirecek olaysa sadece zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu zikir yoksa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir emri var, zikir. Bütün ibadetlerden büyük, bütün ibadetlerden daha üstün olduğunu söylediği, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün olduğunu kesinleştirdiği bir zikir müessesesi var. Allah'ın ismini tekrar etmek. Onu da defterden silmişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan faktörleri bugün söyleyenler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. O kişi bir takım günahlar işlemiştir. Bu günahlarının karşısında bir süre cehennemde Allah onları leblebiyi kavuracaktır. Hafif tertip. Sonra onları hop oradan alıp cennete ulaştıracaktır. O kişiler ömürlerinin geri kalan zamanını, kıyametten sonraki devreden başlıyoruz, sonsuz bir zaman, o zamanı cennette geçireceklerdir. Asılsız, yanlış, Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle bir husus yer almıyor. Tam aksine, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ayet-i sürdeki Nur Suresinin 7 ve 8. ayetleri, o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakın. Her şey o kadar güzelken Allah Teala bir hiç karşılığı Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmişken insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve cehennemden kurtulamıyorlar. Ama onlar inandırılmış ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerdir. Cennet mutluluğu onların olacaktır. Hayır kardeşlerim, bu mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'ın emirleri 1. Hedefler, 2. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Vasıtaları da emretmiş, emirleri de emretmiş. Emri ne? Hedef emirleri Allah'ın ruhumuzu, fizik vücudumuzu,
veçhimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili izleyenler, biz bunları sizlere anlattığımız güne kadar hiçbiriniz bizim dışımızda bir din adamından, bir profesörden bunu dinlediniz mi? Böyle bir şeyi söylemeleri söz konusu değil. Çünkü hidayeti bilmiyorlar. Hidayeti doğru yol olarak tarif ediyorlar. Şimdi bu ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi konuları hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Biz bunları size açıklayana kadar. Bunlar Allah'ın bize verdiği hedefler. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek, her biri birbirinin daha üstündeki kademeleri oluşturan, daha üst seviye cennetleri oluşturan Allah'ın güzellikler demeti. Bunlar hedefler. Ruhu ve çi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden, parası olanlar için hac müessesesi, kelime-i şehadet getirmeden hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Doğru mu? Doğru. Peki bu 5 tane şart bu hedeflere ulaşmak için yeter mi? Hayır, yetmez. Bu 5 şartın ötesinde, bu 5 şartın 5'inden daha çok önemi haiz olan, daha çok Allah'ın katında kıymetli olan zikir var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah Teala tarafından farz kılınmasına rağmen, Allah Teala tarafından günün yarısından daha fazla zikirde, daimi zikirde farz kılınmasına rağmen, İslam'ın 32 farzına baktığımız zaman bunların arasında zikir mevcut değil. 54 farzına baktığımız zaman 54 farzın içinde de zikir yok. Zikirsiz hiç kimsenin ruhunu Allah'a teslim edebilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapamaz. Yapamazsa ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir korkunç tuzak kurmuş ki iblis, bütün insanları İslam'ın 5 tane şartına bağlamış, bir de düğüm atmış üzerine ve de insanlar zannederler ki namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ile İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete gidecekler. Bunlar Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ihtiva etmiyor. Mürşide ulaşıp tabiyeti ihtiva etmiyor. Fizik vücudu teslimi, nefsi teslimi, iradeyi teslimi ihtiva etmiyor. Yani bütün Kur'an yok edilmiş hedefler itibariyle. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra. Ve biz bu hakikatleri söylüyoruz diye din adamlarımız onların bu konudaki eksikleri ortaya çıkacak diye bizi karalamadıkları isim kalmadı. Hiçbiri söylediklerimizi bilmiyor. Peki bilmemekte haklılar mı? Evet, haklılar.
Neden haklılar? Çünkü mezun oldukları üniversitelerde onlar doktora yaparken ve daha evvelki kademelerin hiçbirinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hiçbirinde bu Kur'an'ın bu hükümleri anlatılmıyor. Tasavvuf dersleri ders olarak alınmış ama Kur'ani karşılıkları mevcut değil. Ve de tasavvuf bir fazla meşgalidir. Siz İslam'ın beş şartını gerçekleştirin ve orta yolda tutun diye insanlara nasihatler etmişler. İşte bütün bu müesseseleri bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Din adamlarımız İslam'ın beş şartını kendilerini cennete götürecek olan bir husus olarak kabul ediyorlar ve buna gerçekten samimiyetle inanıyorlar. Çünkü onları öğreten daha evvelki nesiller böyle öğretmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Peki cehennemden neyle kurtulabilir insanlar? Bir dilekle. Sadece bir tek dilek. Allah'a münaki olmayı dilemek. Dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. Dileyenler de mutlaka hedefe ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar adını alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Yani ya Rabbi sen niye onları cennetine aldın da beni niye cehenneme attın diye mahzun olmazlar. Onlar cehenneme gitmekten de korkmazlar. Çünkü cehennem onlar için geçerli değildir. Allah'ın kitabını öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen kişi bunun böyle olduğunu biliyor. Herkese de öğretiyor. O biziz. Din adamlarımızın bunları bilmemekte bir kasıtları var mı? Hayır, yok. Bilmemek onlar için bir yüz karası mı? Hayır, değil. Okullarında bunu öğrendiler ve bu ilmi, öğrendikleri ilmi öğretmek sebebiyle ücret alıyorlar. Ama bir korkunç sonuç var ortalıkta. O öğrettikleri ilimde 70 milyondan fazla insanı sadece cehenneme götürebilirler. İşte konunun faciası, trajedisi burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. Ne korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah size Kur'an'ı öğretecek. İnsanları kurtuluşa ulaştırmak için her şeyi bileceksiniz. İlan da edeceksiniz herkese. Ama insanlar size hem düşman olacaklar hem sizi karalayacaklar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanın nefs tezkiyesi yaparak ruhunu Allah'a ulaştırması ona üçüncü kat cenneti temin eder ve insanlar bunu kendi öğretilerinde boğmadığı için tatbik etmiyorlar, öğrencilerine öğretmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar,
Ne öğretenlerin ne öğrenenlerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Allah Teala bize bunu öğrettiği için mi suçlu oluyoruz? Ha benim zavallı kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah kurtuluşu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ama insanlar oradaki hakikatleri bilmiyorlar. Ne İslam'ın 7 safhasını, ne bunların farz olduğunu, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabesinin 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını, ruhlarında da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini bilmiyorlar. Öğrenecekleri günler yaklaştı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, saadet adı verilen müesseseyi bütün yönleriyle sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabi bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlama. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet kerimesinde, Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir haç merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde, herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
Size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi, bir sahabe diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki, ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu dergah adabınıza
dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli, şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde
En kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görevlerinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu

Baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor, kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız?

Farkında değil misiniz bu davranışlarınızda? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsür milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar,

Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda iblisin devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız.

Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergah hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

Aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İkinci Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişah atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirganbaşı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. İkinci Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu Bezirgan başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden, dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor, bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona, öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor, elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a, bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki, bir kese altın isterim. Padişah diyor ki,
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır. Orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. Al-Fatiha, meha salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bu akşamki konumuz Mir Vakfı Genel Başkanı Sayın İskender Evren'e sorum. Sayın hocama gazetelerde, bazı dergilerde kendisinin peygamber olduğuna dair iddialar çıktı. Risalet Nurları kitabının 5. sayfasında sen peygamber değilsin deniliyor. Tüm bu iddialara Sayın hocamızın ağzından cevaplandırılmasını istiyoruz ve soruyoruz. Sayın hocam, siz hakkınızda çıkarılan peygamberlik iddiasını ne diyorsunuz? Teşekkür ederim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten birçok gazetelerde, İktibas dergisinin başlattığı ve devam eden bir salvo söz konusu. Burada aslında çok mantıksız bir iddianın sahipleriyle karşı karşıyayız. Şimdi ortaya konulan mizansen şöyle. Biz kendi kendimize bir kitap yazıyoruz, bir defter yazıyoruz. Bu defterin varlığı bizim peygamber olmamızı gerektiriyor. Ve gene aynı defterde biz kendi kendimize peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Hani bir eskilerin bir sözü vardır, bu ne periz, bu ne lanet uçsuzu diye. Eğer o kitap ya da defter diyelim, o defter Allah-u Teala ile bizim aramızda bir hasbihal, bir söyleşi ve başkalarına açılması uygun görülmeyen bir söyleşi. Zamanı gelinceye kadar bu konu bir sır olarak kalmak durumunda ve böyle bir defterin bizden izin alınmaksızın açılması, herkese açıklanması söz konusu. Biliyorsunuz ki 1986 yılında Kasım ayında biz Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanken Hürriyet Gazetesi Emin Çolaşan imzasıyla bir haber yayınladı. Birinci sayfada manşet haber. Devlet Planlama Teşkilatı tarikat çuvası. Ve biz tutuklandık. Tutuklandığımız zaman da bu defter evvela polisin eline geçti. Oradan da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin eline geçti. Ve bildiğiniz gibi 3 ay tutuklu kaldık. Sonra da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde beraat ettik. Bu defter de enine boyuna hem polis makamları tarafından hem adli makamlar tarafından incelendi. Ve sonuçta bildiğiniz gibi beraat ettik. Şimdi bu defteri ellerine geçiren ya da defterin fotokopilerini ellerine geçiren bu insanlar bir takım iddiaların peşinde. Biz peygamberlik iddia etmişiz gibi bir söylenti çıkıyor ortaya. Evvela biz bir şey sormak istiyoruz bu insanlara. Eğer bir iddia söz konusuysa, bir ilan söz konusuysa, bir iddia eden taraf yeterli olabilir mi? Bir de iddia edilen iddianın açıklandığı kişilerin var olması lazım. Oysa ki bu defter bizim tarafımızdan bugüne kadar hiç kimseye verilmedi. Öyleyse hiç kimseye vermediğimiz bu defterle biz nasıl oluyor da böyle bir iddianın sahibi oluyoruz? Yetmez, diyelim ki defterin dışında bir iddianın sahibiyiz. O zaman da bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce konferansta, binlerce sohbette en azından bir benzer açıklamayı ortaya koymamız lazım. Bir iddiada bulunmamız lazım. Hamdolsun ki bugüne kadar yaptığımız bütün konuşmalar, bütün konferanslar bir kısmı videoya ama hepsi mutlaka teybe alınmıştır. Öyleyse bu kadar yüzlerce, binlerce yayın arasında, konuşmamız arasında hiç değilse bir tanesinde böyle bir iddiada bulunmamız gerekmez miydi? Ayrıca söylediğim gibi o defterde açık bir şekilde bizim peygamber olmadığımız yer aldığına göre biz nasıl oluyor da peygamberlik iddiasında bulunuyoruz? Bunun son derece saçma bir şey olduğu kanısındayım. Öyleyse bu iddialar hep boşlukta kalmaya mahkum olan iddialardır. Tabiatıyla böyle bir sualin arkasından niye bu tarzda bir iddianın sahipleri oluyorlar diye bir sual akla gelecek. Önemli olan da zaten bu sualin cevabı. İslam bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sahabe tarafından Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın farz emirlerinin mutlaka yerine getirilmesi şekliyle tecelli etmiş. Bu konudaki ilk sual, Allah insanlardan ne istiyor şeklinde olmalı. Bu sualin cevabı son derece net ve açık olarak veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bütün insanlardan sadece o insanların mutluluğunu istiyor. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah'ın indinde bütün insanların mutluluğu şeklinde tecelli ediyor. Evvela şuna bakıyoruz. Acaba Allah'ın indinde en kıymetli varlık, yarattığı bütün mahlukat arasındaki en kıymetli mahluk kimdir? Bu sualin cevabı kesinlikle insan olarak çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Hüvellezî haleke leküm mâ fil ardı cemî'an" buyuruyor. Yani arzda yarattığım her şeyi sizin için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Demek ki şu dünya adı verilen gezegende 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, güney kuzey kutuplar, karalar, denizler, hayvanlar, bitkiler, canlı veya cansız her şey insan için yaratılmış. İnsan öyle bir mahluk ki bu dünya bütünüyle kendisi için yaratılmış. Yetmez. Kainatın da insan için yaratıldığını görüyoruz. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine hasretti, sundu. Öyleyse sadece şu bu kainat üzerinde bir toz zerresi büyüklüğündeki dünyamız değil, bütün bir kainat Allah'ın insan adlı bu mahluk için yaratılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde en sevilen mahluk mutlaka insandır. İşte Allah-u Teala bu en sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlaka saadetini istiyor. Din adı verilen müessese bir boş sözler yığını değildir. Son derece ciddi bir olgudur. Bu ciddi olgunun mantık kaidelerine %100 uyumlu olması gerek. Öyleyse dinden beklenen şeyin bir mutluluk işareti, bir saadet simgesi olması son derece eşyanın tabiatına uygundur. Ve sual, acaba gerçekten böyle midir? Bakalım beraberce. Allah-u Teala biz diyoruz ki insandan yalnız onun mutlu olmasını istiyor. Bir. İki, bu mutluluğu iki boyutta inceliyor. Evvela ahiret saadetini dizayn etmiş. Yani insanların öldükten sonra cennete gitmesi olayı. İkincisi dünya saadetini dizayn etmiş. Yani insanların şu dünya hayatını yaşarken mutlak bir saadete ulaşmasını istiyor. Ve bunları Kur'an-ı Kerim'de farzlar olarak ortaya koymuş. İlk sual, acaba Allah bütün insanların cennet saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin cevabı kesinlikle evettir. Acaba Allah bütün insanların ahiret saadetine ulaşmasının ötesinde bir de dünya saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin de cevabı kesinlikle evettir. İşte sualin cevaplarını birkaç dakika içinde beraberce gözden geçirelim. Şunu görüyoruz ki Allah Teala ezelde bütün insanlara 3 tane yemin verdirmiş. Bir insanın evvela 3 tane vücudu olduğunu söylemek istiyorum. İnsanın fizik vücudu var, halk edilmiş, yaratılmış. İnsanın nefsi var, sevva edilmiş, yani dizayn edilmiş. İnsanın ruhu var, üfürülmüş. 3 ayrı fiille oluşturulan 3 ayrı vücut. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün bu cesetleri zamandan evvel huzurunda topladığını söylüyor. Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldık da hepsine birden dedik ki diyor Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala devam ediyor. Diyor ki biz bütün insanlardan yeminler aldık nefslerini tezkiye etmeleri için, temizlemeleri için. Misaklar aldık. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye ve ahitler aldık. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu 3 tane ayet-i kerime, bu 3 tane yemin bütün insanlar için mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir vecibe. Çünkü Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını 900 defa üzerimize farz kılıyor. Nefsimizin temizlenmesini 3 kere üzerimize farz kılıyor. fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konunun önemi nerede? Tamam, Allah Teala bu yeminleri farz kılmış üzerimize. Konunun önemi şuradan geliyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu yeminleri yerine getiren kişinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini, nefsini kontrol altına alma yeminini yerine getir. Sonra ruhumuza sesleniyor. İrci ila rabbiki, sen de Rabbine geri dön. Ölmeden evvel Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuduma sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, diğer iki yeminini yerine getirdiğin zaman, o zaman gel kullarımın arasına bir, böylece üçüncü yeminin de yerine gelmiş oluyor. Ve üç tane yeminini yerine getiren kişinin sonucunu söylüyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Hecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri Allah'ın ezelde insanlara verdirdiği bu yeminlerin, insanlardan aldığı bu yeminlerin yerine getirilmesi halinde bu yeminleri yerine getiren bütün insan adı verilen mahlukun cennete gireceğinin kesin bir işaretini taşıyor. Ve Allah Teala diyor ki ezelde hiçbir insan yoktur ki bize bu yeminleri vermiş olmasın. Araf suresi 172. ayet-i kerim. Öyleyse bütün insanlar Allah Teala ve Tekat Hazretlerine 3 tane yemin vermişler. Allah bütün insanlara bu yeminleri farz kılmış. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim bu yeminleri yerine getirirse mutlaka cennete girer. Anlamı ne? Demek ki Allah Teala insan adı verilen mahlukatının hepsinin hiç istisna olmaksızın hepsinin cennete girmesini istiyor. Cennete ulaşmasını istiyor. İstediği tek şey bütün insan adı verilen kullarının Allah'ın cennetine girmesi. Bunun için yeminler verdirmiş. Bunun için o yeminleri yerine getiren kişilerin cennete gideceğini açıklamış. Öyleyse neden biz insanlara örnek olması lazım gelenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yaşayan sahabedir diyoruz? Çünkü 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu 3 tane yemini de yerine getirdiklerini görüyoruz. İşte bütün sahabe nefslerini tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Onlar ki Resul, Nebi ve Ümmi olana tabi olurlar. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi bu. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Ümmi, okuma yazma bilmiyor. Ona tabi olurlar. İşte onların hepsi felaha ulaşmışlardır diyor Allah Teala. Felaha ulaşanların durumunu veriyor Yüce Rabbimiz. Fecr suresinin Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha, sadece onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar ki onlar tezkiye olanlardır. Demek ki bütün sahabe felaha ulaştıklarına göre hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Yani Allah'a verdikleri nefslerini temizleme yeminlerini yerine getirmişler. Bu yeminin yerine getirilmesi önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanı mutsuz eden şey nefsindeki afetlerdir. Bir insan doğduğu andan itibaren nefsinde afetlerle birlikte oluşur. Bu nefsindeki afetler, 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, kibir, iptilalar gibi 19 tane afetin her birisi insanı huzursuz etmek için şeytanın bir merceğidir. Allah biz insanları ne kadar mutlu görmek istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz görmek istiyor. Ve şeytanın insana olan bu düşmanlığı boşuna değildir. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da bütün etrafındaki mahlukata insanın önünde secde etmesini emrettiği zaman bu secde emrine itaat etmeyen bir tek mahluku var Allah-u Teala'nın, İblis yani şeytan. Ve Allah-u Teala itaat etmeyince sen kafirlerden oldun diyor, seni huzurumdan kovdum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblisin talebi şu: Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bu insanların sırat-ı müstakimine oturacağım ve onları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Sen kıyamet günü eğer bana bu izni verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Öyleyse bu insanların Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indindeki durumlarına bakıyoruz. İnsan oğlu şeytan tarafından yoldan çıkarılmak için şeytana bir yetki vermiş Allah-u Teala. İşte bu yetkiyi niçin verdiğini görüyoruz ki şeytan bütün hedefi insanların mutsuzluğu olan bir varlıktır. Allah ne kadar insanların mutlu olmasını istiyorsa, ki bu mutluluğun birincisi ahiret saadetidir, şeytan da insanların o kadar mutsuz olmasını istiyor, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya saadeti konusunda da olay aynı. Allah ne kadar bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyorsa, şeytan da o kadar bütün insanların dünyada da mutsuz olmasını istiyor. İşte ahiret saadeti konusundaki ilk etabı şeytanın. Şeytan bütün insanların mutlaka cehenneme gitmesini istediği cihetle, insanların bu yeminleri yerine getirmesine mani olmak istiyor. Ama görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefslerindeki kontrolü almışlar, nefslerine hakim olmayı başarmışlar. Neden önemli konu? Eğer bir insan nefsine tabi ise, nefsine tabi olma oranında huzursuzdur ve mutsuzdur. Çünkü nefs devamlı şerri talep eder, ruh da devamlı hayrı talep eder ve bu istikamette aralarında bir mücadele söz konusudur. Bu mücadele nefsin hakimiyeti altında devam ettiği sürece hep kişi günahlar işler. Bu sebeple devamlı huzursuz olur. Öyleyse 14 asır evvele baktığımız zaman Allah'ın yeminlerinden nefsin tezkiyesi konusunda olanını bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Peki bütün sahabe ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar mı? Kesin. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştırdıklarını söylüyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler mi? Bunun da cevabı kesin. Çünkü gene Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaştığını ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse insanları ahiret saadetine götürecek olan, mutlaka cennete götürecek olan bu emirler mutlak olarak 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. 14 asır sonra ise, zamanımızda ise bırakınız Allah-u Teala'nın verdiği bu yeminlerin gerçekleştirilmesini, insanlar bu yeminlerin insanların üzerine farz kılındığını bile unutmuşlar. 14 asır sonra Allah'ın bir insanın üzerine 9 defa farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yok edilmiş. Nefsini tezkiye etme yemini 3 defa farz kılınmış, yok edilmiş. Ve fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etme yemini 3 defa farz kılınmış ama 14 asır sonra tamamen unutulmuş. Artık hiçbir ilmihal kitabında İnsanları mutlaka cennete ulaştıracak olan Allah'ın bu farzları yer almaz olmuş. Böyle bir ortamda ilk defa biz bunları söylüyoruz. 14 asır sonra bu Allah-u Teala'nın insanlara verdiği, onları mutlaka ahiret saadetine götürecek olan yeminler, şeytan tarafından 14 asırda insanlara tamamen unutturulduktan sonra ilk defa bizim tarafımızdan bunlar söyleniyor. Bunları biz kendimizden mi söylüyoruz? Hayır, çünkü Kur'an-ı Kerim söylediğimiz ayet-i kerimelerle bunları bütün insanlardan Allah'ın yemin aldığını ve bu yeminlerin mahiyetini, sonra da üzerimize 9 defa farz kılındığını açıklıyor. Öyleyse olay buysa, Allah bunları bütün insanlara farz kıldıysa, bu farzları yerine getirenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyorsa, ve bütün sahabe bunlar 14 asır evvel bunları yerine getirmişse, bunlar vaka ise ve insanlar 14 asır sonra Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşsa ve insanlara bunların olmadığını anlatan bir sürü insan ortalıkta insanlara dini öğretmekle vazifeli kişiler olarak görülüyorsa ve biz de bunları anlatıyorsak, onların söylediğinin tamamen tersi olan bunları herkese anlatıyorsak, elbet bizi düşman cepheye alacaklardır bu insanlar. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Yetmez, söylediğimiz kesim, insan saadetinin sadece cennete ait olan kesimi. Bunun daha ötesi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması mutlak olarak insanların üzerine farz kılınmış. Üç ayet-i kerimeyle. Bir, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. فَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهُمْ Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediniz. Bir insan üç halde bulunabileceğine göre, oturma, ayakta olma ve yatma hali, üç halin üçünde de sonsuz bir zikir emrediliyor. İşte bu olay daimi zikir. Daimi zikir bütün insanların üzerine farz kılınmış. İkincisi, Allah-u Teala'nın ikinci emri, irşat emri, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Allah-u Teala, bizi kim davet ederse onun davetine mutlaka icabet ederiz. Ucibu davetet da'i izade ani. Ve devam ediyor. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Diyor ki Allah-u Teala, ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki insanların irşada ulaşması da bir emir Kur'an-ı Kerim'de. Bir üçüncü emir, bunların üçüne nihai emirler diyoruz. İnsanların Allah'a teslimi. Diyor ki Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, ya eyyühellezine amenü tulü fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, hepiniz teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sırasıyla söylüyorum. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu yani vekilinizi, sonra da nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve bakıyoruz şimdi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu üç tane nihai emri de yerine getirip bir saadet devri yaşadıklarını görüyoruz. Yerine getirmişler mi? Kesin. Evvela daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbab, ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Yani Allah'ın sır hazineleri demek. Bütün sahabe ulul elbab sıfatına nail olmuşlar ve ulul elbabın tarifi veriliyor. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de yani daima Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah'ın bütün insanlara farz-ı ayn olarak indirdiği daimi zikir 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. 1. Hepsi irşada ulaşmış mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İkinci emir de yerine gelmiş. En üst seviyedeki 3 emirden ikincisi. Peki teslime ulaşmışlar mı? Onun da kesinleştiğini görüyoruz. Allah-u Teala Fussilet suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. ayet-i kerimede bunların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Ve acaba sahabe böyle miydi? Sual 1. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Kesin. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse bu açıdan mürşittiler. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Evet. Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz. Yani onlar size kötü davrandıkları halde siz onlara sevgiyle mukabele edersiniz. Demek ki hepsi kötüler, iyilikle davranıyorlardı. Mukabele ediyorlardı. Ve üçüncü unsur, acaba sahabenin direkt olarak mürşit olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evveline var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst dereceleri işgal edenler, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek bütün sahabeye ihsanla tabi olan bir tabi'in olayı var. Öyleyse sahabe kendilerine tabi olanlardı. Yani hepsi mürşittiler. Bu durumda bütün mürşitler gibi onların da ruh teslimlerini, fizik vücut teslimlerini ve nefs teslimlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi bunun ışığında meselenin asli cephesine gelelim. Asıl önemli cephesine gelelim. Acaba sahabe bu teslimleri yaparak dünya saadetine de ulaşmış mıydı? Bunun kesin işareti o devir için verdiğimiz ismin asr-ı saadet oluşudur. Bütün insanlar o devre asr-ı saadet derler. Yani saadet devri derler. Neden? Çünkü bütün sahabe onları dünya saadetine ulaştıracak olan bu üç unsuru gerçekleştirmişlerdi. Öyleyse bu nasıl bir olaydır dünya saadeti? Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir insanın dünya saadetine ulaştığı üç ayrı cepheden mütalaa ediliyor. Bir, kişinin iç aleminde sulh ve sükun, yani huzur müessesesi. İki, kişinin dış aleminde, yani başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun, yani huzura kavuşma. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun, yani huzura kavuşma. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediklerim, söylediğimiz şeyleri yapmış olarak dünya saadetine de ulaşmışlar mıydı? Kesin. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Beraberce bakalım kısaca. Nefse emarede bulunan, başlangıçta bulunan bir insan huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ve sıkıntısının sebebini hep başkasına yükler. Ama üç ayrı cepheden meseleyi tetkik ettiğimiz zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu kişi iç aleminde neden huzursuzdur? Vücudun kumandanı akıldır. Nefs muhtevasında bulunan 19 tane afet sebebiyle vücudun kumandanı yaptığı bütün taleplerini şer talep olarak gerçekleştirir. Yani şerri ister, günahı ister, nefsinin afetlerinin muhtevasını ister akıldan. Ne zaman bir nefs, bir insan vücudunda akla bir günah işlemek üzere müracaat etse derhal ruh harekete geçer, o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Anlamı, nefs bir günah işlenmesini, ruhta bir hayır işlenmesini akıldan ister. Ve akıl bu konuda karar verecek olan organdır. Ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Bir insanın bu sebeple iç aleminde nefse emaredeyken nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İşte bu çatışmanın, bu müessesenin varlığı o kişiyi huzursuz eder. Neden? Eğer savaş varsa, çatışma varsa orada sulh ve sükun yoktur. Sulhün ve sükunun olduğu yerde savaş yoktur. Savaşın olduğu yerde sulh ve sükun yoktur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir kişi hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İç alemindeki savaş sebebiyle, sulh ve süküne ulaşamaması sebebiyle. Bir. İkincisi, nefs hep afetlerin tesiri altında olduğu için sık sık aklı kandıracak ve ona günah işletecektir. Allah Teala içki içme diyecektir. O kişi nefsindeki afet sebebiyle içecektir. Kumar oynama diyecektir, oynayacaktır. Namaz kıl diyecektir, kılmayacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerine de itaat etmeyecek, yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple yeniden huzursuz olacaktır. Neden? Ne zaman bir insan bir hayır işlerse arkasından mutlaka mutluluk duyar, huzur duyar. Ama ne zaman bir günah işlerse arkasından duyduğu şey eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Huzursuzluk ve sıkıntı. İşte kişi hep günah işleyeceği için hep bu huzursuzluğu duyacaktır, yaşayacaktır. Arkasından da her günah işlediğinde ruhu nefsine azap edecektir. Akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Bu azap da bu kişiyi bir defa daha üzecektir. Öyleyse nefsi emaredeki bir kişi iç aleminde hep huzursuzdur üç sebepten. Birinci sebep ruhuyla nefsi arasındaki kavga sebebiyle. İkinci sebep günah işlemesi. Üçüncü sebep ise günahın arkasından ruhunun nefsine azap etmesi. Peki nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan, teslimlerini tamamlamış olan bir sahabe, bundan 14 asır evvel bu huzursuzluğu bu devrede, daimi zikre ulaştıkları devrede, yani velayetin 7. kademesinde, Allah'a yaklaşım basamaklarının 28. basamağında, acaba onlar bu huzursuzluğu yaşıyorlar mıydı? Hiçbirisi yaşamıyordu. Neden? Çünkü nefslerindeki 19 tane afetin hepsi yok olmuştu. Yerine ruhun hasletleri gelip faziletler adıyla yerleşmişti. Öyleyse nefsin bütün talepleri hayır talebi olmak mecburiyetindeydi. Ve nefs sadece hayrı talep eder bir hüviyetteydi. Öyleyse bu noktaya ulaşmış olan bir kişinin nefsinin talebi hayır talebi ise, ruhunun talebi zaten ezelden beri hayır olduğuna göre artık aralarında bir çatışmadan bahsedilemez. Savaş bitmiştir vücut ülkesinde, yerini sulh ve sükun almıştır. Bu sebeple birinci sebep zahir olmuştur o kişinin huzursuzluğu istikametinde. Bu kişinin nefsi de hayrı, ruhu da hayrı istediği için bu kişi huzur içinde bir yaşantı sürecektir iç aleminde. İkinci sebep, kişinin nefsi hep hayır istediği için, hep hayır talep ettiği için o kişinin günah işlemesi mümkün değildir. Hep hayır işleyecektir. Arkasında da hep huzur ve mutluluk duyacaktır. Üçüncüsü, bu kişi hep hayır işlediği için nefsine ruhun azabı hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu sebeple bu noktaya ulaşmış, ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır iç aleminde. Daimi zikre ulaştığı o noktadan itibaren. Peki bu insan dış aleminde hangi durumda olacaktır? Nefs-i emaredeki kişiye bakalım. Bu insan nefsinin afetleri cephesinden hareket ettiği için sık sık başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Bu bir günah olduğu için kişi bundan mutlaka negatif yönde etkilenecek ve huzursuz olacaktır. Bir. İkincisi, bu bir günah olduğu için ruhu nefsine hemen azap tatbik edecektir. İki. Bu kişi çevresine zulüm ediyorsa çevresinden de ona zulüm dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki doğurur. Çevresindeki insanlar bu kişiye zulmettiği zaman bu kişi huzursuz olacaktır. Arkasından intikam afeti harekete geçecek ve kişiye mutlaka intikam alma istikametinde telkinde bulunacaktır. Bu kişi de nefsinin tesiri altında olduğu için mutlaka intikam almaya yönelecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuz olacaktır. Arkasından günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır. Eğer bu kişi intikamını almayı şiddetle istediği halde intikamını alamıyorsa, bu sefer de şuur altı birikimi olacak, stres sebebiyle huzursuz olacaktır. Öyleyse nefsi emaredeki bir insan dış ilişkilerinde hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ve salaha ulaşan bir insan, bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı yere ulaşan bir insan neden huzursuz değildir, hep mutludur? Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde, çünkü bu kişinin nefsinde afetler yoktur. Yerine hasletler gelmiştir. Ruhun güzellikleri gelmiştir. Onlarsa hiçbir zaman bir başkasına zulmetmek istikametinde bir talebin sahibi olamazlar. Öyleyse bu insan hiçbir davranışında bir başkasına zulmedemez. Zulmedemezse hep hayırlı bir davranışın sahibidir. Bu davranışın arkasından yalnız huzur duyar ve mutluluk duyar. Tabiatıyla böyle olduğu için, zulmetmediği için, günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Kişinin kendi aksiyonları itibariyle durum bu. Bu kişi çevresine zulmetmiyorsa çevresinden de ona zulüm geri dönmeyecektir. Bu sebeple de kişi huzurlu olacaktır. Ayrıca hiç kimse mi buna zulmetmeyecektir? Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka zulmedenler bulunacaktır. Ama bu kişinin nefsinde afetler olmadığı için zulmü kendisine huzursuzluk verecek bir sistem olarak düşünmeyecektir. Bir etki alanı olarak düşünmeyecektir ve huzursuz olmayacaktır. Ayrıca nefsindeki afetlerin olmayışının ötesinde bu insan başka bir sebepten de huzursuz olmayacaktır. Çünkü bilecektir ki birisi kendisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şerre ulaşır. Zulüm gören kişi ise onun kaybettiği derecatı alacak ve hayra ulaşacaktır. Biliniz ki kıyamet günü bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi günahlarının sevabından fazla oluşudur. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Cennete gitmesinin sebebi ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla oluşudur. Öyleyse derecat kaybetmek önemli bir olgu ve o seviyeye ulaşmış birisi için de derecat kazanmak önemlidir. Başka insanların kendisine olan davranışı önemli değildir. Çünkü o insan kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisine zaten ulaşmıştır. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi evvela başkasına zulmetmeyeceği için huzurludur. Arkasından ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Ve başkası kendisine zulmetmeyeceği için huzurludur. Başkası kendisine zulmetse bile onu zulüm olarak değerlendirmeyeceği için huzurludur. Tabiatıyla hal böyleyse bu kişinin kendisine zulmedildi diye başkasından intikam almasını, düşünmesini bekleyemeyiz. Böyle bir olay mümkün değil. Bunu düşünmediği için de hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almadığı için de o günahı işlemediği cihette huzursuz olması mümkün değildir. Ayrıca tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhunun nefsine azap etmesi de mümkün değildir. Diğer taraftan böyle bir insan intikamını alamıyor diye şuuraltı birikimine uğraması da düşünülemez bile. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe dış alemlerinde de

0: O huzursuzluğu duyacaktır. Ruhu da nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de nefsi emaredeki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişiye bakalım. Allah 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Daimi zikir diyor, daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor, Ramazan ayının ötesinde bütün sene her perşembe günü oruç tutarak hayatını geçiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst derecelerde yerine getiren birisiyle karşı karşıyayız. Hiç bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirememekten dolayı bir huzursuzluğun içinde olabilir mi? Mümkün değil. Yasak ettiği fiillere gelince nefsi emaredeki kişi nefsindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Ama ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir kişi hiçbir zaman bu günahları işlemeyecektir. Çünkü nefsinde onu günahlara iten afetlerin hiçbiri mevcut olmadığı gibi aksine onu günahları işlememeye iten ruhunun hasletleri gelmiş, yerleşmiş içine. Ahsen olmuş nefsi. Öyleyse bu seviyeye ulaşmış bir insan görüyorsunuz ki hem iç aleminde hem dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükuna ulaşmıştır. İşte bu Allah-u Teala'nın 3 tane farz emri, yani daimi zikre ulaşmak, 1- irşada ulaşmak, 2- teslime ulaşmak Allah'a, Allah'ın kendisine verdiği 3 emaneti de teslim etmek olayı, bir insanı demek ki mutlaka Allah'ın dünya saadetine de ulaştırıyor. Ve 14 asır evvel sahabenin bu dünya saadetine ulaştığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kesinleşmiş durumda. Ve insanlar artık bu farzlardan hiç bahsetmez olmuşlar. Sahabenin bu farzları yerine getirdiğinden hiç bahsetmez olmuşlar. Düşünün ki ne ilahiyat fakültelerinde, ne Diyanet İşleri Başkanlığında, yani kısaca insanlara dini anlatmakla vazifeli olan kuruluşların hiçbirinde artık bu farzlardan bahsedilmez olmuş. Ve bu farzları insanlara unutturmaya çalışan bir takım gruplar bile oluşturulmuş, bir takım mecmualar çıkartılır olmuş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın bütün insanlara mutluluğu emretmesine rağmen o insanları mutluluğa değil mutsuzluğa götüren bir eğilim içerisine sokan birçok derginin var olduğu bir ortamda biz eğer bunları söylüyorsak, onların söylediğinin tamamen zıttı olan Allah'ın gerçeklerini söylüyorsak, Allah'ın hedefinin bütün insanları sadece ve sadece ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak olduğunu söylüyorsak, bu insanlara ters düşüyorsak, onların bize yapabileceği bir tek şey vardır. Bizi susturmaya çalışmak. Bu istikamette bu söylediğiniz şeyi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bir, bizim deli olduğumuzu iddia etmektedirler. İkincisi de bizim tarafımızdan yapılan bir peygamberlik iddiasını varmış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Aslında birinci sualin cevabı alınan adli tıptan, İstanbul Adli Tıptan alınan bir raporla kesinleşmiştir ki 13 kişilik bir heyet bizim tam akli dengemize sahip olduğumuzu ifade buyurmuştur. Ve biliyorsunuz ki İstanbul Adli Tıp'ta bir karar verildiği zaman bu karar itiraz edilemez bir karardır. Çünkü İstanbul Adli Tıp bu konudaki en yüksek mercidir. Nitekim Devlet Güvenlik Mahkemesi oradan bizi oraya göndererek oradan bir rapor almamızı istemişlerdir ve aldığımız rapor 13 kişilik bir heyetin verdiği raporla bu konu tarihe karışmıştır. Akli dengemizin tam olduğu, akıllı olduğumuz, cezai ehliyete tam olarak sahip olduğumuz bir ortamda yargılandık ve beraat ettik. Bu olay bitti. Şimdi bunun ötesinde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bizim peygamberlik iddiasında bulunmamız. İşte hepinize karşılık, hepinizin karşısında rahat rahat söylüyorum ki biz hiçbir zaman bir peygamberlik iddiasında bulunmadık ve bunu aslında çok saçma buluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın son nebisidir, son peygamberidir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi söz konusu da değildir, mümkün de değildir.
1: Sayın Hocam, yani siz peygamber değilsiniz, değil mi?
0: Evet, ben asla peygamber değilim. Hiçbir zaman da böyle bir iddiada bulunmadım.
1: Sayın Hocam, Evren'e soru. 14 asır sonra söylemeyenlere söylediği için karalanmaya çalışıyor. İşte yapılan yayınlar kendisini durdurmaya yönelik olduğunu söylüyor. Sayın Hocam, bir de soru.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, "Ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum," derse Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan "Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl," tarzında bir dua ederse Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi." İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım." Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, o kişiyi yünip, yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamber indirdiğin, son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse,
ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu, Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan
üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı, iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta
Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. Ve o zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan
Kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey, Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrol altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar?
Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sedd-i müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı vail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte
afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ve ulul elbap olacaktır. Daha sonra mucize olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

maktubi aleyhim ve alemin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs, isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz. Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazdan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız. Daha Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daimi zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa, o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah-u Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan, biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra

bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tartılacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2,4 saat, yani 24 saatin onda biri kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz onda birdir. Günün dörtte biri kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, dörtte birdir.
Günün yarısı kadar

zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadı demek ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize. Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gidişer gidişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazla birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, baştan %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da Sitetin Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın, eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için
bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Önce kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman bu arada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri süluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su aralırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin
üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Orada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullel vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım, Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. الفاتحة مع الصلاة.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala birlikte kıldı. Size Allah'ın sizin için en çok istediği şeyden bahsetmek istiyorum. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemiyor. Allah Teala'nın ibadetleri sizin mutluluğunuz için bir vesile olsun diye konulmuştur. Her ibadet Allah'ı düşünerek yapabilirseniz, Allah'ı zikrederek yapabilirseniz, sizin için bir mutluluk vesilesidir. Saadet vesilesidir. Unutmayın, Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yarattı. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. Zariyat 56. Biz insanları bize kul olsunlar diye yarattık. Bundan başka bir yaratış sebebimiz yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Allah'a kul olmak. Mutlulukla Allah'a kul olmak paralel bir müessesedir. Birinci, kulluğa ulaştığınız yerde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâvî ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Yani sahabe Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bütün insanlar için İşaret aynı standartlardadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın ilk kulluğuna ulaşır. Bunun arkasından Allah'ın derhal o talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi gelir. Anında Allah Teala ondan haberdar olur. İşitir, bilir ve görür. Sonra mı? Sonra rahim esmasıyla harekete geçer. Derhal kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde mutlaka anında haber alır ve derhal rahim esmasıyla o kişiye tesir etmeye başlar.
tecelli söz konusudur. Rahim esması ile tecelli, o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı bir perdeyi alır. Bütün insanlar kördürler. Bu perde sebebiyle Allah Teala bütün insanları kör, sağır ve idraksiz birer hayat başlangıcıyla hayata gönderir. Bu noktada o insanlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Hem gözleri kördür, hem de görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Hem kulaklarında vakra olduğu için sağırdırlar, hem de işitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Ve kalplerinde mühür vardır. Aynı zamanda kalplerinde işitme, kalplerindeki idrak hassası engellidir. Ekinet isimli bir engel vardır kalplerinde. İdrak edemezler. Ve Allah Teala böyle insanlar için onlar ölüdürler diyor. Sen kulaklarında vakra olan, işitme hastası mühürlenmiş olan bu insanlara, ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Allah Teala'nın dizaynı açık. Görebilmemiz için işlevler yapması lazım. Hicab-ı Mestura'yı alması lazım. Gışaveti alması lazım. İşitebilmemiz için vakrayı alması lazım. İşitme hastasının üzerindeki mühürü açması lazım. İdrak edebilmemiz için kalbimizdeki mühürü açması lazım. Küfür kelimesini alması lazım. Kalbimizdeki ekinleti alması lazım. Yerine ihfat koyması lazım. Hepsi ard arda gelen işlevler. Ve sadece bir tek dileğimize dayalı olarak gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar için geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan hasretmek gibi bir imkanı Allah Teala bize nasip kılmış. Ve mutluluk diyoruz. Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir sonuç, mutluluk. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş Allah-u Teala. Mutluluğunuzu garanti ediyor ve hepinizi mutluluğa davet ediyor. Biz de o davetin standartları içinde biz de sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği yani şey. Mutsuz musunuz? O zaman tam yerindesiniz. Size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Ve mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sadece
sizin gayretinize bağımlı bir dizayn söz konusu. Mutlu olmayı istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu cennet saadetinin de dünya saadetinin de açılış noktasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi 12 defa üzerine farz kılınan bir vetireyi gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, tam 12 defa üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Öyleyse Allah-u Teala niçin farz kılıyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı niçin üzerinize farz kılıyor? Çünkü Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizin yerine geçecektir. Ve sizin derhal tağuta açık olan kapınızı Allah-u Teala kapatacaktır. Tağut artık size tesir edemeyecektir. İnsan ve cin şeytanlar, birinci adımı attınız mutluluk yolunda. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza, ulaştırdığınız noktaya kadar geçecek olan üçüncü basamakla 21. basamak arasındaki bütün basamakları siz geçmeyeceksiniz. Allah sizi o hedeflerin her birine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yükselme devresi içerisinde Osmanlı neden bir mutluluklar diyarıydı? Çünkü insanların büyük bir kısmı, yarıdan çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Allah yolundaydılar. Askerlerin hepsi, esnafın hepsi. İlmiye sınıfının büyük kısmı, halkın yarıdan fazlası. Herkes Allah'ın yoluna baş koymuştu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan sizi yakalayacak olan, andan itibaren sizi yakalayacak olan mutluluk Allah'ın bir büyük ihsanıdır. O sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse kendi kendinize sorun. Mutsuz musunuz? Mutluluğun kapıları açık. Allah-u Teala sizi davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkese davetiye çıkarmış. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Peki dilerseniz ne olacak? Cevabı Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah-u Teala yehdi ilehi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi o Allah kendisine ulaştırır. Siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bütün kainat insanın emrine musahhar kılınmış.
amade kılınmış. Ve bütün bunların sizi mutlu edecek bir hüviyet alması sadece bir dileğinize bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaksa üzerinize farz kılınmış. Allah-u Teala kurtuluşun, Allah'a kul olmanın Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını söylüyor demin söylediğimiz gibi. Ve takva sahibi olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekun diyor ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan da böylece kurtul. Müşriklerden olma diyor böylece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kararınızı verin. Bu alemde şu etrafınızdaki %90'dan daha fazla insan gibi mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Yoksa %10'dan daha azı gibi mutlu mu olmak istiyorsunuz? Evvela bilin ki insanlar mutluluk mefhumunu pek bilmezler. Herhangi bir zevki yaşamak onlar için mutluluk zannedilir. Mutluluk zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Yani hayatınızın her saniyesinde mutlu olmanız söz konusu. İç aleminizde mutlu olmanız, dış aleminizde mutlu olmanız, yani insanlarla ilişkilerinizde mutlu olmanız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olmanız, üç ayrı cephe oluşturur. Üçünde de mutlu olduğunuz zaman, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız zaman ve unutmayı mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükuna ulaştığınız zaman mutlu olursunuz. Mutluluk bu standartlardaki bir müessesedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi yaratırken sizlere bedavadan, hiç para ödemeden, sizin tarafınızdan ona hiçbir para ödenmeden ne kadar çok şey verdiğini düşündünüz mü hiç? Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor, burnunuz koku alıyor, nefes alabiliyorsunuz, iç uzuvlarınızın hepsi çalışıyor, hareket edebiliyorsunuz, yürüyorsunuz. Allah'ın size verdiği bunca nimetin gerçek hüviyette değerini sadece onları kaybeden insanlar en üst seviyede anlarlar. Göremeyen bir insan görmenin kendisi için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu en iyi bilendir, hissedendir, yaşayandır. Elindeki bütün imkanları görebilmek için vermeye hazırdır.
bütün paralarını. Sizse bütün bunları Allah-u Teala'dan bedavadan aldınız. Sizi o kadar çok seviyor ki hayata getirdi ve bütün bunlarla mücehhez kıldı. Teçhiz etti, donattı sizi. Her şeyiniz var. Görebilmek, işitebilmek, yürüyebilmek, nefes alabilmek, yemek yiyebilmek, eritebilmek. Sevgili kardeşlerim, her biri ayrı bir ihsan, her biri belli bir noktadan sonra ayrı bir nimet. Ve hala mutsuz olan insanlara bunları söyleyin. Mutlu olmak istiyorlarsa mutluluğun yolu sadece tek istikametlidir. Ve bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek sizi dünya mutluluğunun mutlaka yarısına ulaştırır. Cennet saadetinin üçüncü katına ulaştırır. Bir tek dileğiniz mutlaka sizi Allah-u Teala'nın 21. basamağa ulaştırmasını, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu Allah'ın hepinizden istediği ve mutlu olmanız için elzem olan bir müessesedir. Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü neden Allah'a ulaşmak değil? Çünkü siz ulaşmayacaksınız. Sizi Allah kendi zatına ulaştıracak. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Etrafınızdaki insanlarla nasıl bir ilişki içindesiniz? Sizlere sesleniyorum. Mutsuz olanlar. Şu anda şu dünyadaki en mutsuz insan benim diyenler. Her şeyden ümidini kesmiş. Mutluluğun kendisi için ulaşılmaz bir şey olduğunu zannedenler, mutsuzlar. Sizlere sesleniyorum. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok. Sadece siz varsınız. Bir tek kabahatiniz var. Büyük bir hatanız var. Tek bir hata. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki neden dileyelim yani? Allah'a ulaşmayı dilemek bize ne sağlar? İşte size her şeyi sağlayacak olan bu basit dilektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bir dilek eşittir mutluluk. Gerçekten bu kadar kolay mı diye neden sormuyorsunuz? Allah'a ulaşmayı size diletmemek için iblisin ne kadar büyük bir gayretin içinde olduğunu bir bilseydiniz, sırf onu yenmenin hazzı için Allah'a ulaşmayı dilerdiniz, bu ise zaten kurtuluşunuz olurdu. Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinizle Allah-u Teala sizin iradenizi devreden çıkartıyor, kendi iradesini, ilahi iradeyi devreye koyuyor ve sizin üzerinizde derhal tesirlerini icra etmeye başlıyor. Allah'a kapalı olan bütün kapıları
Allah'a açıyor. O yapıyor bütün bunları. Siz yapmıyorsunuz. Bunların hepsini yapan Allah. Öyleyse demin söylediğim hususlardan başka ne yapıyor? Bir defa onları yaparken, her birini vücuda getirirken size derecat kazandırıyor. Öyle bir şey yapıyor ki bunları gerçekleştirdiğiniz zaman, yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ard arda vücuda getirdiği demin söylediğimiz işlevler gerçekleştiğinde gözlerinizin görmeye başlaması, kulaklarınızın işitmeye başlaması, manaya varabilmeniz ve manasına vardığınız şeyi kalbinize indirip onu kendine mal edebilmeniz, kendinize mal edebilmeniz, onu idrak edebilmeniz sizin elinizde olan bir şey değil. Bunu sadece Allah yapabilir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde vücuda getirir. Onun dışında hiç kimsenin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinleti almaz Allah Teala. O insanlar ölene kadar, bu fizik alemde gerçek anlamda ölene kadar sağır, dilsiz, kör ve idraksiz olarak yaşarlar. İşte mutsuzsanız onlardan birisiniz sevgili kardeşlerim. Aramızda olsanız da kardeşimizsiniz. Olmasanız da kardeşimizsiniz. Bizimle birlikte olsanız da dostumuzsunuz. Bizimle birlikte olmamışsanız da, bize düşman da olsanız, siz gene bizim dostumuzsunuz. Allah Teala bize bunları öğretti. Öyleyse o öğretiyi sizlere öğretmekle ve sizleri mutlu kılmakla vazifeliyiz. O kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim, mutluluğa ulaşmak. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizin için her şeyi yapar. O gözleriniz, kulaklarınız ve kalbinizde yaptığı işlevlerden sonra göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek yararak bir nur yolu açar, kalbinize ulaşır, kalbinizden, göğsünüzden içeri girer, kalbinize ulaşır ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Zikir yapmaya başlarsınız. Allah Teala katından size rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru üç basamak sonra göndermeye başlar. Önce sadece rahmetle faz gönderir. Gözünüzden kalbinize o yolu açtığı zaman kendi kendine mi gönderir? Hayır, kendi kendine göndermez. Gene sizin iradeniz devreye girecek. Siz zikir yapacaksınız. Allah'a sizi yaklaştırmakta en büyük unsur olan zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar edeceksiniz. Allah'ı Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Öyleyse ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle fazl gelir bu aşamada.
10. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzde aşarak kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizde fazılları kendisine çekecek olan bir manyetik alan mevcut olmadığı için fazıllar kalbinize giremiyor. Ama rahmet nurları kalbinize giriyor. Ama onların da %2'den fazla kalbinize girmesi pek mümkün değil. Onların girmesinin neticesinde ne olur? Huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %2 nispetinde rahmetle donandığı zaman, sadece %2 rahmet nefsinizin kalbine girebildiği zaman, ki daha fazla zaten rahmetin girmesi mümkün değildir, o zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olanların Allah'tan bir hakkı doğuyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidi sormak. Sorunca mutlaka Allah Teala gösterir. Kişi mutlaka o mürşide ulaşır. Ne diyorum? Kişi mutlaka ulaşır diyorum. Neden? Ulaşmayabilir. Hayır, ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o kişinin kalbine sadece o mürşidin sevgisini Allah koyar. Mutlaka ona ulaşacaktır ve severek, isteyerek, gönülden isteyerek ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sualim şöyle olsun. Dünya saadeti mi istiyorsunuz, cennet saadeti mi? Dünya saadeti hayatınız boyunca adım adım kazanılan bir mutluluktur. Ama cennet saadeti derhal kazanılan bir mutluluktur. Ne var ki dünya saadeti dünyada yaşanır, ahiret saadeti ise kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Söyleyin, hangisini istiyorsunuz? Eğer derseniz ki cennet hayatı sonsuz bir yaşamdır, ben cenneti istiyorum, o zaman hepinize hemen müjdeyi vereyim ki hiç kimse için cennete ulaşamamak söz konusu değildir. Herkes sadece Allah'ın emirlerini bilmediği için ve şeytan onları gizlediği için

Sözüme dikkat edin. Allah Teala şu sözü vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka felaha erer. Mutlaka cennete ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyeni biz mutlaka cennete ulaştırırız diyor. Hem Allah'a kul olur, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hem de iki müjde birden alır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi, arkasından öldü. Birinci kat cennet onundur. Hiçbir şekilde kimsenin şekki ve şüphesi olmasın ki Allah'a ulaşmayı kişi dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması tecelli eder. Tecelli ettiği anda değişim başlar kişide. Gözler, kulaklar, kalp Allah'ın istediği hüviyete döndürülür. Her birinin dönüşünde mutlaka kişi Allah-u Teala tarafından derecatla mükafatlandırılır. Bu işlevler tamam olduğu anda 5-6 dakikadır süre. O kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ne yapmıştır peki bu adam? Çok mu zor bir şeyler yapmıştır? Hayır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve dileği onu mutlaka sevapları, günahlarını aştığı cihetle mutlaka Allah onu cennetine ulaştırır. Ümitsizler, sizlere sesleniyorum. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Niçin söylüyor? Belki bu sırrı öğreneceksiniz de Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda olay bitmiştir. Hangi günahların sahibi olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızdan daha fazla sevabı size mutlaka o işlevleri yaparken kazandıracaktır. Mutlaka cennete gireceksiniz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bir takım saflar bize tabi olmazsan cehenneme gidersin ha dediğimizi söylerler hep. İyi ama bunu söyleyecek olan ben değil miyim? Söylemiş olması lazım gelen ben değil miyim? Böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiz mümkün mü sevgili kardeşlerim? Biz size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cenneti mutlak olarak elde ettiniz. Birinci kat cennet sizindir. Kesin sözü var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka cennetini nasip edeceğine dair. O kişi amini olmuştur. Amini olanlar ve o kişiye Allah-u Teala müjdesini kesin olarak söylüyor. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi vardır diyor. Kullarımı müjdele. Dikkat edin. Şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'ın kulları cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kuludur. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Öyleyse yıllardan beri bunları söylüyorsak, diyorsak ki cennete giden kişi, gidecek olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girer. Mürşide tabi olduğu için değil, Allah'a ulaşmayı dilediği için girer. Mürşide tabi olmak ondan sonraki aşamada bir şeydir. Kişi yaşarsa Allah ona zaten irşatse, mürşit sevgisini verecektir. O kişi başkasının zoruyla değil, Allah ona irşat makamını sevdiği için, sevdirdiği için ona ulaşacaktır. Ulaştığı anda yeni imkanlar kazanacaktır.

Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Cennete mürşidin eli öpüldüğü için gidilmez. Cennete Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gidilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Şu mürşidin de tövbe etme meselesine gelelim. Hiç kimse mürşidin de tövbe etti diye Allah'ın cennetine giremez. Mürşidin önünde tövbe edenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ve onlar o mürşidin önünde tövbe etmemiş olsalar da gene Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Öyleyse ne demek istediğimize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İki nevi insan İrşat makamına ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Hiçbirisi kurtulamaz. Mürşid önünde tövbe etti diye o kişi Allah'ın cennetine asla girmez. Ruhu da hiçbir zaman vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Tövbe etmek bir kurtuluş değildir. Tövbe etmek şarta bağlı bir mazhariyettir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tövbe ettiği zaman netice alırlar. Ama o neticeye ulaşmadan da ölseler gene Allah'ın cennetine gireceklerdir. Öyleyse doğrulara dikkatle bakın. Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenler ve 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenlerdir. O noktadan evvel ölenler birinci kat cenneti hak ettiler. Tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip birinci kat cenneti hak ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiyeti gerçekleştirdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpüp de önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra ölenler, onlar ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ikinci kat cenneti elde etmeden önce birinci kat cennet onlarındı. Hepsi felaha erdiler. Farkı belirtebilmek için daha açık konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyen, bu sebeple tabiyetleri geçersiz olan münafıklar da tabi oldular. Tabi olmuş göründüler. Yani onlar da diğerleri gibi el öptüler. Peygamber Efendimiz söylediği sözleri tekrar ettiler. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Ama onların hiçbirisi kurtulamadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değildi. Yani tabiiyet Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir zaman bir kurtuluş değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, kurtuluşun, cehenneme girmekten kurtulmanın, cehenneme girmekten kurtuluşun, cennete girmenin bir tek anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kendinizi aldatmayın.
Öyleyse dikkat edin, tabiiyet insanları kurtarıyor mu? Sualinin cevabı. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi oldukları an ikinci kat cennetin sahibi oldular. Tabi olmadan evvel zaten birinci kat cennetin sahipleriydiler. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Peki münafıklar? Allah'a ulaşmayı dilemediler. Birinci kat cennetin sahibi olmaları mümkün değil. Tabi oldular. Aynı işlemi onlar da yaptılar. Ama tabiiyetleri geçerli olmadı. Hepsinin gideceği yer cehennem oldu. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Daha açık nasıl anlatayım? Bizim hakkımızda birçok yalan söylenir. Ama doğruları hep bizim ağzımızdan ömrümüz oldukça işiteceksiniz. Unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse bir defa daha tekrar ediyoruz. Tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Hiç kimseye cenneti kazandırmaz. Cenneti kazananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diledikleri anda alan cennetinin birinci katını kazanmışlardır. Tabiiyetleri gerçekleşmeden ölseler de gidecekleri yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse, tabiiyetleri gerçekleşse de gidecekleri yer gene cehennemdir. O tabiiyet Allah'ın emrettiği boyutta bir tabiiyet değildir. Tabiiyet 12 tane ihsanla gerçekleşir. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, 2, kulaklardaki vakrayı alması, 3, kalplerdeki ekinneti almak için kalbin mührünü açması, 4, kalpteki küfrü alması, 5, ekinneti alması, 6, yerine ihbat koyması 7, Allah'ın kalbe ulaşması 8, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması 10, aslında önce nur yolunu açıyor, sonra kalbe ulaşıyor, sonra kalpte bu işlemi yapıyor. Sonra kişinin zikre başlaması 11. basamak. Bu basamaktan sonra 12. basamakta kişinin huşuya ulaşması, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması 13. basamak. Buraya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi İhsanla tabi olan kişidir. O zaten mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetini kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet mutlak olarak kazanılır. Çünkü bu işlemler yapılırken Allah Teala tarafından gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınıp yerine Allah'a açık kapılar yerleştirilirken her birisi için Allah-u Teala o kişiye derecat verir. Bu verdiği derecat da kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Herkese farklı bir derecat sistemi uygulanır ki o kişinin Allah-u Teala tarafından kazandırılan sevapları o kişinin günahlarını aşabilsin. Ama aşacağı kesindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi dinleyen, aramızda olmayan kardeşlerimiz, hepiniz kardeşimizsiniz. Bilin ki Allah'ın cennetine kavuşmak,
Yani mutluluk, cennet mutluluğu hiç de zor bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun otomatik olarak sahibi olur. Bir mürşide tabi olmasa da o birinci kat cenneti mutlak olarak elde etmiştir. Öyleyse bu gerçekleri ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluktur. Allah mutluluğunuzu bir tek dilekle garanti altına almıştır. Ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman bu sefer de size 7 tane nimet verir Allah-u Teala ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer birer aşacaktır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını sizin yapmayacağınızı onun yapacağını ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ey kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki birinci kat cenneti derhal elde etmiştir. Hemen ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nefs tezkiyesi olmuştur. Ve 2 de rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 fazilet ve rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat edecek olan kesim, etmeyecek olan kesimi aşmıştır. Ruhu ise %100 Allah'ın emirlerine itaat eden bir özellik taşır. Bu kişi bu noktada dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Nefsindeki afetler, ona kötü şeyleri yaptıran, mutsuzlukları oluşturan nefsinin kalbindeki afetler azaldığı için, %51 azaldığı için o kişi şeytanın bütün hilelerine, hurdalarına rağmen, ona yaptığı bütün kötülüklere rağmen o kişi dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Cennetin ise üçüncü katını elde etmiştir. Ve ciddi bir gayret göstermesi de söz konusu değildir. Çünkü bu noktaya kadar onu ulaştıracak olan Allah'tır, söz vermiştir. Mutlaka ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü kat cennete ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya vasıl olacaktır, Allah'ın evliyası olacaktır. 5-6 aylık bir ömrü varsa bu onun için yeterlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin de geçen sürenin nasıl dolduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama bir de bakıyorum ki ben daha sözlerimi tamamlayamadan bir saat bitmiş. İşte gene aynı şey oldu. Zaman bitti. Ben size bugün hem cennet saadetini anlatacaktım, hem dünya saadetini anlatacaktım vesaire. Ama yolun yarısına kadar anlatabildim. Mutlu musunuz? Öyleyse saadet denilen şey sizin elinizde. Allah sizin iradenizin devreye girmesini istiyor. Size yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin mutlak olarak sahibi olduğunuzu unutmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha sizlerle birlikte, hep birlikte ve oraya doğrudan doğruya siz sevgili kardeşlerimize hitap etmek imkanını bulduk. Yüce Rabbimiz bizlere bu güzel günleri de böylece yaşatmış oluyor. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle söze başlamak istiyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz, kıymetsiniz. Hele bizim doğum günümüzde sizlerle, hepinizle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir huzur vesilesi. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgilerle sesleniyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey sevmek sevgili kardeşlerim. Eğer hepimiz birbirimizi sevebilirsek şu dünyada mutlu bir hayatı gerçek anlamda yaşamış oluruz. Anlıyorum ki teknik açıdan problemler var. Şu anda bilemiyorum, sesimi duyabiliyor musunuz? Ama duymuyorsanız yine bir problemimiz yok. Yeniden başlarız inşallah. Sevgili kardeşlerim. Anlaşılamadı.
2: Sesiniz geliyor musun efendim inşallah? Duyuyoruz sizi inşallah.
1: Anlaşılıyor mu Cebar? Anlaşılır şekilde mi?
2: İnşallah dinliyoruz.
1: Tamam. Allah razı olsun. O halde rahat rahat konuşabiliriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyanın müntesifleriyiz. Bu dünya tasavvuf dünyasıdır. Allah Teala istiyor ki herkes tasavvufu yaşasın. Herkes Allah'a teslim olmak istesin. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istesin. Herkes cennete gitmek ister. Ama insanların çoğunun gideceği yer bu talebe rağmen cehennemdir. Çünkü insanlar ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmayı nasip kıl bana tarzındaki bir ifade, o kişinin cennete girmesi için yeterli bir ifadedir. Ne olur, ey yüce Allah'ım, ne olur bana da ruhumu sana ulaştırmak imkanını ver. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talep, ilk adımı atmak demektir. Bu ilk adımı atan kişinin yeri birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Gerçekten böyle bir talep Allah-u Teala'ya ulaşmış mıdır? Allah-u Teala bu talebi kabul etmiş midir? O kişi bunu çok rahat ve kesin olarak anlar. Nereden anlar? Çünkü Allah-u Teala ona eğer sahiden Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir talepte bulunduysa, Allah'a ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini soran bir kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah Teala'nın sözü son derece açık sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala hazır. Kim Allah'a ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında buradan kalpten bir dilekte bulunabilirse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse birinci kat cennete mutlaka girer. Yaşıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir yoksa dilememiş midir burada belli olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit Hint'te olsun, Yemen'de olsun, Çin'de olsun, nerede olursa olsun müridin görevi mürşidine ulaşıp ona Allah'ın huzurunda tabi olmaktır. El öpüp tabiyetini gerçekleştirmek mürit için bir gerekliliktir, onun ötesinde zorunluluktur. Sevgili kardeşlerim, ne sağlar bu? Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olan bir insanın gerçekten dilediğini gösterir ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu cennete ulaşma faslından sonra Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisi veriyorsa, hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösteriyorsa Allah Teala ona, o kişiyi tabiyetini gerçekleştirmek zorundadır. Mürşidi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek ve el öpmek. Bu hedeftir. Neyi sağlar? Tabiyet ikinci kat cenneti sağlar. Bu kişi mürşidine tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Velilerden, evliyadan ermiş olan, nesini erdirmiş, nesi ermiş? Ruhu Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Allah Teala insanların hepsinin ruhunu tekrar geriye alır. Doğduğumuz zaman Allah Teala bizlere ruhundan üfürür. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhun muhtevasına girerler. Herkese kim olursa olsun Allah Teala mutlaka doğunca ruhundan üfürür. Öyleyse ruh ve fizik beden bir de nefs bir üçlü teşkil ederler. Biliyorsunuz ki bütün insanların nefsleri vardır ve fizik vücutları. Nefslere baktığımız zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimizin sadece afetlerle dolu olduğunu görürüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire nefsimizin 19 tane afetinin var olduğu bir ortamda bize konuyu açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada Allah'a ulaşmayı dileme noktasında mutlaka hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormasıdır. Bu hacet namazını kılıp sormanın arkasından Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. O zaman mürşide tabiyet söz konusudur. İşte burada Allah Teala kolaylıklar göstermiş ve mürşitlere tabi olup da başkalarına el verebilecek, el öptürebilecek seviyede olanların hepsi bulundukları yerde bu görevi üstlenmişlerdir. Mürşit bir başka ülkededir, olabilir. Ama ona ulaşıp da el almış olan birisi, eğer başkalarına bunu ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınmışsa Allah-u Teala tarafından, o başkalarına el öptürmek yetkisinin sahibi olur. Böylece dünyanın her tarafında bir mürşidin müritleri bulundukları her ortamda oradakilere el öptürmeyi yetki olarak Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği insanlardır. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için bir kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın dostları en güzeli yaşamak ve yaşatmak üzere hareket halindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek aslında doyulmaz bir zevktir. İnsanın içine ferahlık verir. Dinleyen içinde bir ferahlık oluşturur. Çünkü o kişi müjdeler alıyor. Nasıl bir müjdeden bahsediyoruz? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyip de arkasından hemen ölse, birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa, böyle Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş bir kişi, yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan müessese, tabi olduğu anda mürşidin cereyanı müride, murad edene, Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye geçmiştir. Bu cereyanın geçmesiyle beraber olay başlamıştır. Onun için ruhu vücudunu derhal terk eder. Vücudunu terk eden ruh, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla giden kafileye katılır. Ve böylece 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Bu gök katlarının her biri birer birer aşılır. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katı. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve Sidretül Münteha'ya ulaşma, oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına yükselme. Allah'ın zatına yükselip Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak, fani olmak. İşte hepimiz doğduk. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala bizlere ruh üfürdü. Sonra da Allah'a onu ulaştırabilenler ruhlarını ulaştırdılar. Ne oldular? Ermiş evliya oldular. Ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanları mutlu görmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu edebilecek olan en önemli konu ise Allah ile olan ilişkilerinde başarı kazanmaları. Bir insanın ermiş evliya olması son derecede kolay bir vetiredir ve Allah-u Teala bütün insanlara bu mükafatı vermekte her an hazırdır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah da onlara ruhlarını kendisine ulaştırmayı nasip etsin ve böylece hepsi cehennemden kurtulsunlar insanların. Allah'ın istediği bu. Peki iblis ne ister? İnsan ve cin şeytanlar, sevgili kardeşlerim, Onlar Allah ile olan ilişkiyi fuzuli bir işlem zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şimdi İslam alemindeki en büyük handikapa bakalım. Ne görüyoruz? İslam'ın beş şartını görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu beş şartın hiçbirisi bir insanı cehennemden kurtaramaz. Bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişi mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Burada ona düşen görev Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak el öpüp tabi olmak. Tabiyeti gerçekleştirdiği an bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığında bir zikir sevgisi onu alacaktır kendisine. Namaz sevgisi o kişiye büyük mutluluk verecektir. Huzur içinde görevlerini yapacak ve zikri adım adım artacak. Arttıkça o kişinin birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, üçüncü kattan dördüncü, sonra beşinci, altıncı ve yedinci katlarına ulaşması, yedinci katta yedi tane alemden geçip dikey bir yolculuk yapması ve sitretin metada Allah'ın zatına ruhunun ulaşması söz konusu olur. İşte böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Aslında evliya kelimesi çoğul bir kelime, veliler demek. Ama dilimize tekil olarak da girmiş. Hacı Bektaş veli mi derler? O evliyadır. Sevgili kardeşlerim, aslında velidir demek lazım ama dilimize girmiş bir defa. Hani bir şarkı var ya, sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare diyor. Biz de buna alışmış bulunduk güzelim gayrı ne çare diyoruz. Sevgili kardeşlerim, isterseniz en güzeli doğrusunu söylemektir. Veli tekil kelimedir. Evliya bu kelimenin çoğuludur. Dost manasına gelir. Veli dosttur. Yani kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuysa mutlaka o kişi insanlara da dosttur. Bütün bunlar sevgili kardeşlerim bir hedefe yürümemiz için konunun esasını teşkil eder. Hiç kimse Allah'ın cereyanını almaksızın ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu sebeple mutlaka bir mürşit herkes için şarttır. Mutlaka o cereyan alınacaktır ve ruh bu alınma sırasında vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar ermiş olmanın basamaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Mürşide tabiyet ikinci basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü basamak. Bu basamakların her birisi yedi tane gök katından bir tanesine tekabül eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Öldüğü zaman üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer bu kişi devam ederse yoluna, ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra etti dört, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beş, muhlis olacaktır. Altı, iradesini Allah'a teslim edecektir. Yedi, 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7 tane muhteva taşıyacaktır daha sonra. 7 tane gök katını aşan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliyadır. Konuların birbirine karışmaması için ayrımı tam olarak yapalım. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşidine mutlaka ulaşacaktır. İçinden gelecektir bu. Elinde olmaksızın o mürşidi Hint'te, Yemen'de olsa arayıp bulacak ve tabi olacaktır. Tabiyet ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu da o kişinin gayretine kesin olarak bağlıdır. Zaten içinden gelen şey zikirlerini gerçekleştirmek, büyük bir şevk içinde görevlerini yapmak olacaktır bu noktadaki bir kişinin. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Üçüncü kat cennet. Bu kişi artık ermiş evliyadır. Nereye ermiştir? Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. İşte insanların ermiş dedikleri şey aslında bu kadar basit bir şey. Herkes kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse ve bu noktadan itibaren mürşidine ulaşırsa, tabiyetinden itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi mutlaka ermiş evliya olur. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Neyini teslim etti? Sadece ruhunu teslim etti. Ama ötesi var. Fizik vücut teslim edilecek ruhun tesliminden sonra ikinci teslim. Sonra nefs teslim edilecek üçüncü teslim. En sonra irade teslim edilecek. Ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah teslimi 4 ayrı teslim kademesini ifade eder. Ama kademelere baktığımız zaman bu teslimlerin bütününü teşkil eden bütün safhaları sayarsak Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, fizik vücudun teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa. Yedili sistem otomatik olarak devreye giriyor ve her şeyi yerlerine oturtuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bunları anlatmak öylesine büyük bir zevk ki, öylesine bir huzur içinde oluyor ki insan, neden öyle diye düşünüyor musunuz? Çünkü muhtemeldir ki, bu ara sizin aranızda bulunan insanlardan, Allah'a henüz ulaşmayı dilememiş olanlardan bir kısmı bunun sonunda Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu ne demek? Bu o kişinin cehennemden kurtulup cennetin birinci katına yükselmesi demektir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan mürşidini dilerse hacet namazını kılıp, bu abdest alacak, hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. Sorarsa, eğer samimi ise, gerçekten mürşidini istiyorsa, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ve bu kişi mürşidini görmekle Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin sonucunu almış olur. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye böyle bir talebi yoksa mürşit göstermez. Çok özel hallerde en üst noktalara çıkabilecek seviyede bir yapı ile Allah-u Teala'nın yapılandırdığı kişiler bunun dışında kalacaklardır. Onlar her halükarda mutlaka Allah Teala'nın mürşitlerine ulaştırdığı, sonra ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Allah Teala'nın ifadesi, tekrar etmekte fayda görüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım tarzında. Öyleyse ulaştırmayı gerçekleştiren Allah sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu imkanın sahibisiniz. Eğer aranızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olan birileri varsa yapmaları lazım gelen şey Allah'a hemen müracaat etmeleri. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olayım. Bu tarzda bir talebin, eğer o kişi samimi ise Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın koyduğu ayet son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse dilek tek başına yeterli sevgili kardeşlerim. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu dilek o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olan bir özellik taşır. Eğer kişinin bu noktadan itibaren 7 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişi birinci kat cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği zaman elde eder. Bu ona mutlaka mürşide ulaşma konusunda bir talep yükler. O kişi artık ne yapar eder? Mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılınca eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Yapılması lazım gelen şey nedir? Ne kadar uzakta olursa olsun mürşide ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Yani Allah Teala'nın huzurunda mürşidin elini öperek tövbe etmek. Şöyle gerçekleşir. O kişinin söyleyeceği sözler: Allah Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen falancaya Allah'ın huzurunda tabi olmak. Tabi oldum dediği anda, el öptüğü anda olay tamamlanmıştır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın öngördüğü bir muhteva var. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama bedavadan mutluluk da yok sevgili kardeşlerim. Hiç kimse zengin oldu diye mutlu olmak imkanının sahibi değildir. Ne kadar isterdik herkes çok zengin olsun da bunun tatbikatını yapsın ve görsün ki zengin olmak insana, Allah'ın yolunda insanın, Allah'ın yolunda olan bir insanın kazandığı ruh haletini veremez. Bu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların nefsi vardır, ruhu vardır, bir de fizik bedeni. Ruh, nefs ve fizik vücut. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olursa, onun vücudu tabi olduğu an onun ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Bundan sonraki görevi ruhun 7 tane gök katını birer birer aşmaktır. 7 tane gök katını o insanın ruhunun aşabilmesi, o kişinin fizik vücudunun gerekli seviyede zikirlerini yapmasıyla mümkündür. Öbür taraftan Allah'ın sözü var. Son derece açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu ayeti kerime gereğince, Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dileyen bir insana, Allah-u Teala bunu mutlaka vermek durumunda olduğu cihetle, o kişiye zikri sevdirir, namazı sevdirir, bütün ibadetler o kişi için bir zevk haline gelir ve o kişinin ruhunu, eğer o kişiye Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse, mutlaka bu süre içinde kendisine ulaştırır. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a erdirmiş olan bir evliyadır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliyalık müessesesinin birinci kademesindedir. Mürşidine tabiyetle ikinci kademededir. Ruhunu Allah'laştırmakla ermiş evliya olur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7 tane gök katını birer birer daha başlangıç noktasından itibaren aşmaya başlayacaktır. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci gök katına Allah-u Teala tarafına ulaştırılır. Bu birinci seviyedir. Sonra o kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci katiyenetin sahibidir. Sonra o kişinin tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliyadır. Bu noktada üçüncü katiyenetin sahibidir. İşte bu ermiş evliya olmak, 7 tane gök katını aşarak gerçekleşeceği cihetle demin anlattığımız sahayı ihtiva eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır, diğerleriyle beraber, çıkabilenlerle beraber, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer çıkacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Sonra buradan dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için cehennemden kurtuluş mutlak olarak mevcuttur. Bir kişi büyük günahlar işlese de Allah Teala ona günahlarının sevaba çevrilmesi noktasına ulaşmayı nasip ederse o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki ifade bu özel bir durum. Normal standartlarda kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi otomatik olarak Allah'ın cennetine girer. Olay bu kadar basit. Her yaptığınız Allah-u Teala'nın emrinin bir tanesini ifa etmek size derecat kazandırır. Başkalarına ne kadar güzel davranırsanız derecat kazanırsınız. Namazınızı kılarsanız derecat kazanırsınız. Orucunu tutarsanız orucunuzu derecat kazanırsınız. Bütün Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler derecat kazanmanızı, yasak ettiği şeylerde derecat kaybetmenizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha ne yapsın? Bir kişinin daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, daha bu noktadayken bile birinci kat cennetin sahibi kılınması, Allah'ın küçük bir mükafatı mıdır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bunu hisseder mi? Evet, hisseder. Nereden hisseder? Çünkü kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisi duyarsa, hacet namazını kılar da Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Yola çıkan ruh, 7-8 aylık bir devrede başka ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında sağdan sola doğru bir yolculuk yapacaktır. Ve Sittetin Müntaha'ya ulaşacaktır. O noktadan sonra Allah'ın zatına o ruh ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir kişi mutlaka bir tek dilek, sevgili kardeşlerim, yanlış anlamadınız. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bir dilek. Bu dileğin sahibi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Dilemiş midir? Nereden anlayacak? Eğer dilemişse Allah-u Teala mutlaka onu mürşit arayışına sevk edecektir. Ve kişi Allah'tan hacet namazını soracak, sormak gereğini duyacak, mürşidini Allah ona mutlaka gösterecektir. Ve bu kişi mürşidine doğru bir yolculuk yapacaktır. Neredeyse mürşidi, o yolculuğu tamamlayacaktır. Ona ulaştığı zaman da büyük bir istekle, şevkle, muhtemelen gözyaşları içinde, sevinç gözyaşlarıyla mürşidine tabi olacaktır. Geri kalanı gerçekleştiremedi. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve öyle kalacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Eğer daha ötesine hareket etmek imkanının sahibi değilse, daha ötesine ulaşmayı düşünmüyorsa, hepsi olabilir. Ne demek o? Şu demek: Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Hiç kimsenin irade yapısına Allah-u Teala karışmaz. Ama korunmayı isteyen insanları Allah-u Teala korur. İkisi birbirinden tamamen ayrı hususlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi bir dünyada yaşıyoruz. Ve dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a doğru bir yolculuk, bütün ermişlerin ruhlarının yaptığı bir yolculuktur. Ruh Allah'a ulaşır. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ben. Ruhumuz senelerce evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yolun başıdır. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa, ki mürşide tabiyet ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını, yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bundan sonra ruh Allah'a ulaşacaktır. Burada ulaşma herkese göre farklı bir zaman parçasında tezahür eder. Neden? Çünkü herkesin Allah'a bakış açısı, Allah ile olan ilişkisi, kalbinin hangi istikamette ne kadar hedefe yönelik oluşu, her bir konu ayrı ayrı neticeleri ilzam eder. Sonuç nedir? Onların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve 7-8 aylık bir ömürleri varsa, bu 7-8 ay içinde ruhlarının mutlaka Allah'a ulaşması, işte bu, bununla sonuçlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Son derece önemli. Neden?

Eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş evliya, ermiş evliya olmak bu kadar kolay bir şey. Herkes ermiş evliya olabilir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış olabilir. Ulaştırmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Yeter ki kişi buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin ve gene yeter ki bu dilekten sonra 7-8 aylık bir ömrü olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görüyor muyuz? Allah-u Teala herkese ermiş evliya olmak imkanını vermeye hazır. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi verdiğini görür kişi. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak için hemen harekete geçer. Geçerse ne olur? Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ve tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. İkinci safa, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve böylece kişinin bu 7-8 aylık devrede ermiş evliya olması, üçüncü kat cennet. Şimdi aynı ayeti bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşamamak kimse için söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu o kişinin mutlaka yapması lazım gelen bir husus. Gerçekleştirirse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Gerçekleştiremezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse böyle bir şey mümkün olamayacaktır. O kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile bir insanın arasındaki ilişkiler. İnsan bir mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilendir, yani yaratılandır. Allah ise yaratandır, tek yaratan. Yaratıcılık vasfı Allah'ın dışında kimsede mevcut değildir. Yaratmak Allah'a has bir ilgi, Allah'a has bir müessese, Allah'a has bir olgu. O yaratandır. Hepimiz Allah'tan başka mevcut olan her şey yaratılandır. Dünya mı? Dünya da bir yaratıktır, cansız bir yaratık. Kainat mı? Kainat bir yaratıktır. Hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu realiteyi gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bir insanın cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir insanın daha bir tek dileğiyle, gerçek bir dilek olması kaydıyla, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," demesi kalpten bir taleple gerçekleşiyorsa mutlaka o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bu konuları bilmeyen insanlar hep kafalarından bir şeyler uydurup şekil vermeye çalışırlar olaylara. Ama biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini biliriz. Onlar önemli. Allah Teala ne diyor? Son derece açık ve kesin bir ifadesi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit ve bu kadar kolay.

sevgili kardeşlerim. Ne olur bu kişi? Ermiş evliya olur. Bırakınız ermiş evliyalığı, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne kadar kapılar açmış. 7 tane cennet, 7 tane de kapı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kapısı, mürşide tabi olanların kapısı, ruhunu Allah'a ulaştıranların kapısı, fizik bedenlerini teslim edenlerin kapısı, nefslerini teslim edenlerin kapısı, muhlislerin kapısı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin kapısı. 7 tane kapı, 7 tane cennet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı sayıyor. 7 tane de cehennem söz konusu. İnsanların işledikleri günah seviyesine göre cennete giremeyeceklerin, işledikleri günah seviyesine göre en üst kat cennetten, cehennemden en alt kat cehenneme doğru sıralanmaları. Sevgili kardeşlerim, Allah ile münasebetiniz bu kadar kolay, bu kadar Allah'ın size nimeti var. İstiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Kurtulabilir mi? Aslında kurtulabilir. Çünkü bir insanın hedeflere ulaşmasından evvel bir dileği söz konusu. Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman sizin için birinci kat cennet Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kişi büyük günahlar işler mi? Büyük günahlar işlemesi çok mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Neden girmiştir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştıracak. O zaman o kişinin hatalarının üst seviyeye çıkmaması lazım. O kişinin doğruları öğrenmesi lazım. O kişinin öğrendiği bu doğruları tatbikata sokması lazım. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kendisine ulaştıracağını ifade buyuruyor. Gerçekleştirmemesi de Allah için asla mümkün değildir. O sözünü mutlaka yapar. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 3 ayrı Allah'ın indirdiği din kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, 3 kitabı da derinden derine inceledik. Ne gördük biliyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu size ne anlatıyor? Hepimiz insanız. İnsan olarak yaşayanlar bu istikamette sevgili kardeşlerim Allah'ın indinde hedefleri yürüyeceklerdir. Ve madem ki Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 teslimi görüyoruz, İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa 4 teslimi görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 teslimi görüyoruz. Öyleyse kalın çizgilerle ana miraçlar itibariyle, ana ulaşım noktaları itibariyle 3 dinin arasında bir farklılık yoktur. Ama ritüeller yani merasimler aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle değişmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne istediğini anladık mı? Bir tek dileğimizle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" dememizle Allah-u Teala bizi birinci kat cennetine alıyorsa, arkasından da bize mürşit sevgisini veriyorsa,
güle oynaya, severek, koşarak gidip mürşidimize tabi oluyorsak, tabiyetimizle beraber ikinci kat cenneti veriyorsa, büyük bir istekle, zevkle ibadetlerimizi yapıyorsak ve de tabiyetten sonra mutlaka 7-8 aylık bir ömrümüz varsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması, yani bizi ermiş evliya yapması söz konusu oluyor. Bütün bunlar ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunlar Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğini, insanı kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için ne kadar kolaylıklar ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek, bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve Allah-u Teala o kişiye mutlaka böyle söyleyen, kalbi bunu isteyen bir kişiye mutlaka mürşid sevgisi veriyorsa ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman mutlaka ruhu vücudunu terk ediyorsa, Allah'a doğru yola çıkıyorsa ve 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a ulaşıyorsa, o kişiyi ermiş evliya yapıyorsa, o zaman ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey, hudut, husus, varılacak hedef hiç de zor bir hedef değildir. Kapılar ardına kadar herkese açık sevgili kardeşlerim. Kapılar ardına kadar açık. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi görmek, tanımak ve sizlere bu güzellikleri, Allah'ın bu güzelliklerini anlatabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Netice bütün insanlara açık kapılar oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği vakasını yerlerine oturtabiliyor muyuz? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Demek tek başına bir kurtuluş vesilesi sevgili kardeşlerim. Bunu demiş midir, dememiş midir? O kişi de eğer demişse mutlaka mürşit sevgisi ulaştıracak, oluşturacak Allah-u Teala. Bu bir dönemeçtir, ayrım noktasıdır. O kişi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen kişiye mürşit sevgisi veriyorsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Yapacağı şey, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, tabi olmaktır. Tabi olmak, o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Ve eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa, onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmaması da söz konusu değildir. Mutlaka bu gerçekleşecektir. Kişi böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini mürşidinden rahat rahat öğrenebilir. Kaldı ki oraya varmadan evvel belki Allah-u Teala onun da kalp gözünü açacaktır. Ki çok kişinin açılmıştır. O zaman kalp kulağı da açılacağı cihetle Allah'tan kendisi de öğrenebilecektir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu etmeye ne kadar talep gösterdiğini, ne kadar istek gösterdiğini görüyoruz. İstiyor sevgili kardeşlerim. Bütün yaratıklar arasında Allah'ın ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte bizler insan olarak yaratıldığımız için, Allah bize doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü için, bu dünya üzerinde yaşayan, kainatta yaşayan en üstün mahluklarız. Ve bizden istediği şey ne? Sadece emanetini geri istiyor Allah-u Teala. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırır ama bunu yeterli görmez. Daha üstünü ister. Allah-u Teala onları da zemin hazırlamış. Fizik vücudunu teslim et diyor o zaman.
Bir kişi fizik vücudunu teslim etmekle de yetinmez. Ona da nefsini teslim etmesini kapı olarak gösteriyor Allah Teala. Sonra o da yetmezse iradesini de Allah Teala'ya teslim etmesini istiyor. Böyle bir muhtevada 7 tane safa görüyoruz ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olarak 4 tane de teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey o kadar kolay dizayn edilmiş ki. Peki iblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? Çok basit bir şey yapmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 tane şartını ortaya koymuş. 6. Allah'a ulaşmayı dilemek ve 7. şart en önemlisi teslimler. Bu 2 tanesini de devre dışı bırakmayı başarmış. Bu ne ifade eder? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek, insanlara derecat kazandıran olaylar mı? Evet. Ama onları cehennemden kurtarabilecek olan gerçek hüviyette bir muhteva taşıyamazlar. Çünkü nefsini tezkiye etmeyen bir insan mutlaka kazandığı dereceden daha fazla günah işleyecektir. Ruhunu Allah'a teslim etmek istediğinde harekete geçmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kurtuluş daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sadece hayran olabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça, onun size olan sevgisi arttıkça, sizin ona karşı olan sevginiz arttıkça, mutluluğunuz gün be gün daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir sizi. Hepiniz için kapılar ardına kadar açıktır. Dinimize Allah Teala İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim dini diyor. Tevrat'ı da incelediğimiz zaman, İncil'i de incelediğimiz zaman gene 7 safa ve 4 teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslim sadece Kur'an-ı Kerim'in esasını değil, İncil'in de esasını, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala diyor ki sonuncusu diyor. Nebilerin, peygamberlerin hitamı, hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-ül Nebi'nin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin en son olarak İslam alemine yaptığı en büyük
zarar, verdiği en büyük zarar İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. 2. katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz 1. teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki herkes bu noktaya gelsin, mutlaka cennetine girsin. Ne demek istiyorum? Garanti etmiş demekle. Kim Allah'a, Allah Teala'nın ifadesini kullanalım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden eyle tarzında bir talebin sahibi olursa ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka gider mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm, ona yaşatırım. Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarınızla neden insanlara bakıyoruz? Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah-u Teala'dan mürşidini sorar da Allah-u Teala ona gösterirse, ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiyetle beraber bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah-u Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi. İbadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıktı.
Yedinci gök katında yedi tane alemden geçti soldan sağa doğru. Ve yedinci alemden dikey bir yolculukta Sittetül Müntaha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş, işte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak yedi tane gök katını birer birer aşması, yedinci katta yedi tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa, o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kata mutlaka gidecekti. Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemişse ve ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa kişi dilediğini anlar mı? Anlar. Çünkü Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah ona onun seveceği bir mürşidi nasip kılacaktır. Kişi gidecektir. Fizan'da olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşidine ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda cereyanı aldı. Mürşidine ulaştı. Mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı. Artık o kişide de Allah'ın cereyanı var. Ve bu kişi bu noktadan sonra yaptığı zikirlerle 7-8 ayda Allah'tan inen rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuduna ulaştıracaktır. Ve fazıllar vücudunda toplanmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbini aydınlatacak. %2 rahmet ve geri kalan fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde nurları oluşturacaktır. Bu nurlar başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada birinci faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudunun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi, nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi. Ve o kişi
Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu sonra nefsini en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye. Hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler, söyleyin herkese, dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst, daha üst, daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah'a birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygambere, Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsinizi teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacak, artacak, artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz ama her şeyin bir sonu var. Daha çok detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama
bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Ve gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, neye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak 3 safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir.
Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor.
kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah Teala şeytanla aranıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kafi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider.
Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda

27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde bildi ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Velekat halakta halaknel insanı min salsalin min hamin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisine de zulüm etmiştir.

sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'ın katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasletleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter?
daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbinin %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'a ulaşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah'ın yolundan sapıtmasını engelliyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi?
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah ona namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik, 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançlar gidecektir. Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah Teala'ya yalvarsam, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem Allah Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim ki kedimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini, daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah-u Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki, Allah-u Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl, 700 yıl, 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınların, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona ta gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yularını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor bezirgan başıya, öyle miydi diye. Bezirgan başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki bezirgan başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, bezirgana teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son, son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaydelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla İlmiye sınıfıyla bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.
ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Bütün Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve 1 yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı'yla sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler.

0: Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim. Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor, iyi işler yapmak. E ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse, en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek zorundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetin de dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pürü pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. Yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. Altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat ala mesala ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rahmül alem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş.
1: Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar onların aldatma temrinlerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim, birinci vazifeniz etrafındaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor. Bir de kanun koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak biz 10 A kadar yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin, maddi tatmin, bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz, neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar var. Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok bunun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah Teala'dan soralım, size cevabını verelim. Böylece yüzlerce, binlerce kardeşimiz hep Allah Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulba yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah Teala gene devrede ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına kötülük ederse, onu üzerse Allah Teala ona bu vicdan azabını yaşatır. Kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar. Meydan açık, hodri meydan. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk vermek için ne kadar gayret ederseniz o kadar büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Eğer hepimizin görevi başka insanları mutlu etmekse, Allah Teala bunu bize görev vermişse bütün insanlara, arkasında ne var? Arkasında o insanların kendi mutluluğu söz konusu. O var. Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10 A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır. Ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine mutluluk verdiğim zaman o zaman da ben mutlu oluyorum. Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim. Eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviniriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse, dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye yani kötülük görene sadece o kişinin kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse ve A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun, huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur birisi size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı muhtevada onu mutlu edecek bir davranış biçimi sergilerseniz, o kişiden size yeniden geriye dönecek olan şey gene sevgidir, gene sizi mutlu edecek olan bir davranıştır. Ne zaman siz başka insanlara onları üzecek, onlara sıkıntı verecek bir davranışla davranırsanız, arkasından onlardan da aynı şekilde bir davranışın size yansıdığını, size geriye döndüğünü göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek, biz 50A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa 100A kadar mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Onu değerli bir şey zannedelim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu ol. Mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar. Kötü davranınca karşı tarafı üzerler. Allah-u Teala da o üzülen kişinin üzüntüsü ne kadarsa, üzen kişiye o kadar üzüntüyü mutlaka yaşatır. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse verdiğimiz şeyin onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi içinde karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlarla sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan en kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne kağı küfte, o kağı ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da, onların davranışları neticesinde size o kağı mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz. Ve Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisini olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz. Bu sebeple sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı, eğer o davranışı kötü gösterebilirse kendisine kötülük eden kişiye O da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan, madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah-u Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz formülünü onlara öğrettiğimizde, onlar da başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinden tarifi gayrimümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek, standartlarına girmek isteyen insanlar hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın. Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibaren ki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara en güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu?

Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse İyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir. O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan, mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onların neticede mutlaka size karşı daha güzel, daha güzel neticede sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var. Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun. O noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini duymayacaktır. Hem de sen ona ne kadar mutluluk veriyorsan aynı mutluluğu Allah sana da yaşatacağı için bu sebeple de mutlu olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim akıl için yol birdir. Tek bir yol vardır. Allah'ın emirlerini boylu boyuna

şeyi yerine getirmek. İşte hedefiniz o. Başkalarını mutlu etmek suretiyle sizin mutlu olmanız. En güzel mutluluk fermanı. En güzel mutluluk kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz. Bu anlattığımız muhtevanın insanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Onları sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bu 5 şartıyla ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır. Hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, ika kelimesi, likae kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde.
Öyle olmayanlar diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerini, dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra polis oldular. Sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinlemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessese olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine iade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila rabbik diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve
denge kuruyor Allah Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasretlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Bütün ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolanan ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlere dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51
azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 Safa ve 4 tane teslim. Bu 7 Safa'nın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Muhdis olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7, %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olması, olmaması mümkün değildir. Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe hayranlığın geliştiği kademedir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviye oluştuğu noktadır.
O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ile beraber 7 kere 7 49 eder. %2 de rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasretlerle dolar, %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsilere mutlu olmanızı isteyen Allah Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. Bu da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak. O da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir. Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız.
Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 sefa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi sefa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri nefsin kalbindeki afetlerin hasetlerle oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasletlere doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla %100 nurlarla %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulul-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı üç makamdır. Bu üç makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin beşinci, altıncı ve yedincisidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

0: Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Ki kulağınız yastıkta olsun. Ve yastığa Dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zaman parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün siz Allah'ı %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kıvıldıyor ve devamlı Allah Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daimi zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daimi zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerine nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, O üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizi sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak, işte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi deneyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun.

de varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz. İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size küçültücü, sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi, bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden

göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar. Daha kötü davranacaklar. Hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sabahlılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da. Bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde
tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak, bir başka ifadeyle onlar için yaşamak, onları mutlu kılmak için yaşamak, işte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak, başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrim imanının ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizle bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrin imamının ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanlara da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken
Eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı denedikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülis olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız. Daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey. Sadece onun dizaynına hayran olacağınız güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100'se Allah-u Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevilin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?
Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler art arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derece kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler İnsan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün ovlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın hikmeti içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cumhur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olması söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutlu insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından hiç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. Ki Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin birbirine anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ve diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim müsaadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz konuş. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve burada bakıyoruz. Hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim ifade davet ediyor? Ey Allah Teala bütün insanlara ya eyyellezine amin ettekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde amin ve takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelinci kıtının sahibi oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka varar. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah Teala Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeler. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah Teala fark kılmış. Ve ma halakkel insimel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları özgünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü iradimiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre
bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir suretle herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah izniyle bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci kapıdan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmak var. Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a milaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahd ve mihtakini gerçekleştirmeleri, mihtakini gerçekleştirmeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Sizi yer Allah'ın cennetidir. Âl-i İmrân 15, cennet, takva sahiplerine. Ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı gidersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat yönetim sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah-u Teala diyor ki Enfal Suresi'nin 5-6 ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a münaki olmayı, ruhunu ömrüne Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Ve Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Ben az, aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İlla insan ve nefeyi hoşunu sağlar. Hesabıdırlar. İlla lezzini aminim. Ama amin olanın hesabı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hesabı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünü 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre İslam'da olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse yeni bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaşmayı istiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, birinci kat cennetin sahibi, 10 tane insan olacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra ucundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, ikinci kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek ve bunu insanların üzerine farz kılmakta, herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey, bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim? Bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin oluyorlar gene göre. Ve yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla. Gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetin olmak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetini de yarısı. Allah fizik yüzünüzde Allah teslim etmeyi farz kılmış. Dördüncü kat cennet, dünya saadetini yüzünüzde. Allah gençliğinizi de Allah teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın vücudu kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çözecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah Teala ona mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteahhit eden Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır. Önünde diz çekip tövbe eder.

10 İhsanla İrfet makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'ın rahmetini bilinirse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilim onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi iki dereceden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani bütün yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın kapından gelen rahmet faz ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazılar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zinvani kapı Zabani kapıdaki mührün Zinvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cenni ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar yüzde yedi birikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun nazibiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte

İkinci adımı biz atıyoruz. Yine 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithaf edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım İlla Mutluluğu Beyze doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi hatırlar. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah Teala kim amin olursa her kademedeki amin olursa iyilik kademede olmuştur amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini %51'ini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah'a teslim etmemize bizi bakımdan saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah seçmesinde dünya karakterini ediyordu. Bizim olur. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah sadece kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kurmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı bileyim. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük meşhur.

0: Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi Müslümanlarla ulaştırdılar. Hepsi fizik müslerine Allah'a kulluk ettiler. Hepsi nefslerine Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakkı fukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı bilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu takipçilere ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanını döneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesine kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi, Evlâne Celâsin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeteri gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, benim dostlarım. Allah Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ardarda arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek güneş. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işiniz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki size hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Hatırlarsınız 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katılımdan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse döneceği düzende hepimiz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetini elinin tersiyle iterse, o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadelesine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahat yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü kötülüğü yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı biliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer bilseydiniz, zikri seveceksiniz. Oruç tutmayı seveceksiniz. Bilseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı bilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, mutluların sizin için. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz, Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamınızı da alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü bileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlerindeki cennetleri alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun irşada müsallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müsallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerini geldiğe noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Yani Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz ondan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekler. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutlusunuz, kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutlusunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kasıtı verin. Dinlesinler. Sadece dinlemekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim ve Sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bir cenaha yıkılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu Allah ki bizleri en çok sevendir. Ve en çok bizleri sevendir.

Ve bütün yaratıkların içinde sadece bir mahlukuna, insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sadece insan için geçerli bir metinedir. Ruhun sahibi olmak ve o ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak, şerefine ermek. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne başka yaratıklarda Allah'ın ruh üfürmesi olayı söz konusu değildir. Bu insana has bir vetiredir. Öyleyse hepimiz başka bir mahluk olarak değil, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, insan ki Allah sadece ona ruhundan üfürmüştür. Bir nefs ve bir fizik vücuttan oluşan bir ikiliği Allah Teala ona ruh üfürerek üçlü haline getirmiştir. Biliyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Allah'ın üfürdüğü ruh ise baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dengesi her zaman korunuyor. Biz her şeyi zıddıyla kayyum kılarak çift yarattık müessesesi. Ya da nekaküfte oka ekmek. İşte baştan aşağı %100 afetlerle dolu bir nefse sahip kılındıysak, buna karşılık Allah Teala bize ruhundan üfürdüyse, ruhu incelediğimizde ne görüyoruz? %100 hasletlerle dolu. Afet ve haslet en kesin şekilde birbirinin zıttı iki faktördür. Afetler, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, onları asla gerçekleştirmek istemeyen, gene afetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Buna karşılık ruhumuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasaklarını da yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki zıt kardeş iç içe yaşamaktadır. Ne zamana kadar? Ta ki insan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine tabi olsun ve ruhu vücudundan ayrılsın. Vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Her katta kendine düşen görevi gerçekleştirmek suretiyle birer birer gök katlarını aşacak, 7. gök katına ulaşacak. Demek ki katlarda hep bir aleme uğradığı halde 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7.'yi yani zikir hücrelerindeki o küresel şeffaf zikir mahallerinde zikrini tamamlayan insan ruhları oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşacaklar. Ve Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ne olmuştu? Ruhu Allah bizlere ulaştırmıştı. Bizlere üfürmüştü.
Ne oldu? Emanetini geri isteyen Allah'a ruhunu tevdi ettik ve teslim ettik. Hani ruh vücuttan ayrılınca insan ölürdü. Şu anda karşımda bir ölü konuşuyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan biz. Canlıyız, konuşuyoruz. Ama ruhumuz yok. Bir emanet olarak ruhumuzu, ruh emanetimizi Allah'a ulaştırma şerefine nail olduk senelerce evvel.

Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açık. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapılarını açmış, herkesin ruhunu kendisine teslim etmesini bekliyor. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim, ondan evvel İncil, ondan evvel Tevrat, 7 safı ve 4 teslimi muhtevi olarak indirilmiş ve hepsini de üzerimize arz kılmıştır. Tevrat'ta da 7 safı ve 4 teslim var. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim var. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim var. Ne gösteriyor bu? Bu dinler yoktur'u gösteriyor. Sadece Allah'ın hanif dini var. Başka bir din yok. İslam dini diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı ve İncil'i birer birer incelediğimiz zaman net olarak şunu görüyoruz. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor, iniş sırasıyla. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Bu konunun esasını oluşturur. Esas budur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması. 3. Ruhun Allah'a ulaşıp ilk teslimin gerçekleşmesi. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Mis olmak, 6, Allah'a üst seviyede bir teslimiyet ve neticede 7 iradeyi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle teslimi külli ile teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, ruh, veç ve nefs. Ruhumuz, veçimiz yani fizik vücudumuz ve nefsimiz. Bir de iradenin Allah'a teslimi var. Muhlis olmanın ötesindeki son olay, iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Başka dinlerin mensupları, Hristiyanlar İncil'i okuyorlar. Museviler Tevrat'ı okuyorlar. Üç ayrı kitabın mevcut olduğunu, birbiriyle alakası olmadığını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın bize yaptırdığı araştırma onu gösterdi ki İncil'de de sırasıyla konuşacaksak iniş sırasına göre Tevrat'ta da sonra indirilen İncil'de de en sonra indirilen Kur'an-ı Kerim'de de
7 safa ve 4 tane teslim açık bir şekilde yer almış durumda. O zaman esaslara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef tektir. İnsan adı verilen mahluk mutlu olmaya layıktır. Çünkü Allah Teala sadece bu mahlukuna, insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. Yeryüzünde Allah'ın ruhunu taşıyan bir mahluk varsa o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği tek bir hedef var. İnsan adı verilen, kendisine ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olması. İşte Tevrat, işte İncil, işte Kur'an-ı Kerim. Hepsi insanın bu hedefe ulaşmasını temin etmek üzere ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini farz olarak muhtevalarını almışlardır. Tevrat'ta da ruhun ve için ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi farzdır. İncil'de de farzdır. Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Ve mutsuzluktan tam bir mutluluğa ulaştıran ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bu üç kitabında temelini teşkil etmektedir. Sevgili kardeşlerim, kavim resulleri bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Resulsüz bir kavim hiç oluşmamıştır. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Bir ve ard arda göndeririz diyor. Yani bir kavimde bir Resul öldü, o kavmin Resulü öldüğü zaman onun yerine mutlaka Allah Teala bir başkasını aynı anda tayin eder. Hiçbir kavmi asla Resulsüz bırakmaz, bırakmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman aynı hüviyet yaşanır. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara Allah'ın ruhu üfürülür. Bu bir şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka böyle bir hediye verilmemiştir. Bu sebeple insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler Allah'ın ruhuna layık olan insan olarak yaratılmışız. Hedef olarak ne gösterilmiş? Hedef olarak Allah'ın verdiği ruh emanetini Allah'a ulaştırmamız gösterilmiş. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra şu fizik bedenimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete ulaşması söz konusu olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim edecektir, teslim olacaktır. Daha sonra
Nefsimizdeki bütün afetleri yok edeceğiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu otomatik olarak gerçekleşir. O zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimiz de Allah'a teslim olur. Bu ulaştığımız merhalelerin bir son noktası var. O nokta irademizin de Allah'a teslimi noktasıdır. Bütün insanlar dilediklerini yapmak üzere serbest iradeyle yaratılmışlardır. Bu eşyanın tabiatına uygun yegane tatbikat sonucudur. Neden? Çünkü insan serbest iradesi olduğu takdirde dilediğini yapacak, her dilediğini yaptığında derecat kazanacak veya kaybedecek. Derecat kazanacak, derecatı yükselecek veya derecat kaybedecek, derecatı düşecek. Böylece kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olacak. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa o kişinin de cehenneme gitmesi söz konusu olacak. Allah-u Teala cennet içinde, cehennem içinde 7 kademeden bahsediyor. 7 ayrı tür cehennem, 7 ayrı tür cennet söz konusu. Öyleyse insanlar serbest iradeli mahluklar olarak dilediklerini yapmakta serbest bırakılmışlar. Ama yaptıklarının hesabını vermekle mükellef tutulmuşlar. Bütün insanlar için Allah ile olan ilişkilerde teslimler konunun esasını teşkil eder. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bu herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, biz buna Allah'a ulaşmak diyoruz. Allah'a fizik vücut ulaşmaz. Allah'a Allah'ın ruhu geri döner. Geri dönerek ulaşır. Çünkü doğar doğmaz Allah ruhundan bize üfürür. Ve üfürdüğü ruhu geri ister. Geri döndürmezsek ruh gene geri dönecektir. Çünkü öldüğümüz zaman ruh vücuttan ayrılır. Otomatik olarak ayrılır. Çünkü fizik vücut ölümle birlikte artık ruhu bünyesinde muhafaza edecek olan bir özellik taşımaz. Ruha başka bir alemin varlığı olduğu için bir görüntü olarak görünür sadece. Ruh onun içine giremez. Onun içinde kalamaz. Sadece bir görüntüdür. Bütün ölen insanlar için onların fizik vücutları artık ruh için bir görüntü haline gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, aslında fizik vücut bir sığınılacak yerdir. Ne için? Ruh için. Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh derhal o kişinin şeklini alır.
her şeyiyle o kişinin aynı bir ikinci vücut oluşur, bu ruhtur. Bir başka vücut daha vardır, nefsimiz. O da fizik vücudumuzun aynı görünümdedir. Fizik vücudumuz yaşadığı sürece bu böyle devam eder. Ne değişiklikler geçirirsek ruhumuz da, nefsimiz de, görüntü de aynı değişiklikleri alır. Sevgili kardeşlerim, sonunda ruhumuz mutlak olarak Allah'a geri dönecektir. Bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olmak için çok ciddi bir iç talebin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Ve bu kişi her şeyden kesilip mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak için can atar ve neticede ona ulaşıp tabi olur. Tabiyetle beraber o kişinin vücudunun aynını oluşturan ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlara katılır. Bu ruhlar 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alem soldan sağa doğru geçecektir. Neticede son noktada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayacaklardır. Küresel şeffaf hücrelerde burada sitetin müntihaya ulaşacaklardır. Yani en son noktadaki ağaca, oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecekler ve Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bir insanın hidayet vetiresi budur. Hidayet, insan ruhunun bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla tamamlanır. Bu birinci hidayettir. Ruhun hidayetidir. İkinci etapta kişi zikrini arttırarak fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İkinci hidayet. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet, nefsin hidayeti. Ve son olarak iradesini Allah'a teslim edecektir. İradenin hidayeti dördüncü teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da farz kılınmıştır. Mukaddes kitapları incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka var olduğunu görürüz. Bir, mürşide tabiyetin mutlaka var olduğunu görürüz. İki, ruhun Allah'a ulaşmasının mutlaka var olduğunu görürüz. Üç, fizik vücudun teslimini görürüz. Dört, nefsin teslimini görürüz. Beş, muhlis olunduğunu görürüz. Altı,
ve iradenin Allah'a teslim edildiğini görürüz. 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Bunun ruhun emirlerine itaat, nefsin afetlerine karşı çıkış suretiyle gerçekleşmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah mutluluğu hedef gösteriyor. Ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için yollarını göstermiş. Bu 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üzerimize farz kılınmış ki hepsi Allah'ın kitabıdır. Hepsi aynı şeyleri emretmektedir. İşte bugüne kadar insanların haberi olmayan bu muhteva ezelden beri Tevrat indirilden bu tarafa mevcut. Daha sonra İncil'i indiren Allah-u Teala aynı esasları koymuş gene. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve bütün insanlık için hayatın mutlu bir dizayn içerisinde devam edebilmesi başka hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu teslimler gerçekleşmedikçe insanlar hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı sürdüreceklerdir. Neden mutsuz olduklarını belki anlayamadan ölmüş olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple insanlar mutlu olacaklarını zannederek çok para kazanmak isterler. Hep isterdik ki Allah-u Teala'dan bu çok para kazanmak isteyen herkese Allah-u Teala o kazanmak istedikleri paraları en üst seviyede versin. Ve insanlar görsünler ki o kazandıkları paralar istedikleri gibi harcasınlar. Ama onları mutlu edemez. Mutluluk bir insanın ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin aynı paralelde bir bütünü oluşturmasıyla mümkündür. Allah'ın yardımlarına dayalı olmayan bir mutluluk inancı hiçbir devirde meyvesini veremez. Allah devirde yoksa mutluluk oluşamaz. Çünkü nefs afetlerini devam ettirdiği sürece hep mutsuzluk o insanı gelip devamlı rahatsız edecektir. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emrettiği hususları gerçekleştirmeyecektir. Hem emirlerin gerçekleşmemesi hem yasakların işlenmesi kişiyi devamlı huzursuz kılacaktır.
Öyleyse Allah'ın emirlerinin işlenmediği bir vücut ilkesi hiçbir zaman nefsleri arasındaki kavganın sülh ve sükûna dönüşmesini sağlayamaz. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın dediklerini yapar, nefse afetlerin boyutu kadar şeytanın dediklerini yapar. Zikir, bu afetlerin boyutlarının giderek azalmasını ve daimi zikirle sıfırlanmasını sağlar. Afetler azaldıkça mutluluk çoğalır. Afetlerin sıfır olduğu noktada ise tam mutluluk yaşanır. Ruhunu da, işini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Bir başka ifadeyle mutlular sadece onlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insan herhangi bir sebeple sevinir, ama bu sevinç o sebep

asla mümkün olamaz. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır. Demin saydığımız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimine kadar giden yedi safa Tevrat'ın da esasını teşkil eder. Ve dört teslim, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an'ın da esasını teşkil eder. Üç kitap da Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilmiştir. Muhtevaları, kelime dizisi ve ayrı ayrı konulara dokunması itibariyle birbirinden ayrıdır. Ama bu yedi safa ve dört teslim üçünde de aynı standartlarda indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safa ve dört teslim açıklanmıştır. Ve bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Hazreti Musa devrinde yaşayan insanlara Tevrat ile farz kılınmıştır. Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa devrinde yaşayan insanlara Hazreti İsa tarafından Hazreti İsa'ya farz kılınarak ulaştırılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında ise ona Kur'an-ı Kerim indirmek suretiyle ulaştırılmıştır. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim yedi safa ve dört teslimi ihtiva eden üç temel mukaddes kitaptır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğudur ve sadece insanları mutlu kılmak ister. İşte insanların mutluluğu ve huzuru her şeyi en güzele bağlayan bir hüviyette var olmakta devam edecektir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikçe arkadan gelen mürşide tabiyet, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi birbirini takip edecek ve kişi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu bütün bu vetireler boyunca yaşayacaktır. Öyleyse üç kitaplı dinin yedi safa ve dört teslim itibariyle birbirinden farkı yoktur. Detaylar elbette farklı olacaktır. Ama bu esas hiç değişmemiştir. Dünya durdukça değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutluluklara ulaşırsınız ve bu hedefe başkalarının mutluluğu ile ulaşırsınız. Yani başkalarını mutlu ettikçe mutluluğu yaşamış olmak. İşte Allah'ın bütün insanlara önerisi budur. Çünkü kim bir başkasını mutlu ederse Allah Teala mutlu eden kişiyi mutlu eder. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak, sizlerle birlikte olmak ve Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'ın gerçekten mutlu bir kuluyuz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız da ondan. Sadece kendiniz kurtulmadınız. Etrafınızdaki insanlara da Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştınız. Ve sizin dışınızda birçok kişinin aramıza katılmasına, yüzlerce binlerce kişinin aramıza katılmasına sebebiyet verdiniz. Bunların hepsi ayrı ayrı güzellikler. Sevmeyi öğrendiniz ve insanlara öğretmeye devam ediyorsunuz. Bir insanın mutlu olabilmesi en kolay şekilde etrafındaki herkese mutluluğu ulaştırmasıyla mümkündür. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar insana anlattıkları Allah'ın ayetleriyle o güzellikleri öğretebilirse, onlara yaşatabilirse, kendisi de o kadar mutlu olur. Görevimiz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsak, görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah Teala size de aynını yaşatır. Öyleyse bir kişi birçok kişiye mutluluk verebileceği cennette ve onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacağı cennette Allah'ın indinde her an mutlu olması imkan dahilindedir. Her fırsatta insanlara Allah'tan bahsetmek önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Niçin önemli? Çünkü insanlar İslam'ın beş şartına indirgemiş durumdadırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bunun İslam kelimesiyle alakası var mı? Bir defa daha sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nedir İslam? İslam teslim olan demek. Müslim de teslim olan bir ifadeyi taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bir dizaynı var. İstiyor ki herkes mutlu olsun. İşte böyle bir dizaynda insanların hedefe ulaşabilmesi, onların Allah'ın söylediklerini başkalarının mutluluğuna aktarabilmesi istikametinde bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? İnsanlara, başka insanları da Allah'a ulaştırmak istikametinde
bir gayreti önerirsek ne kaybederiz ki? Onlar böyle bir gayrette bulunurlarsa ne kaybederler ki? Kaybetmezler ama kazanırlar. Çünkü kim? Bir başkasının mutluluğuna, bir başkasının bir adım daha ötesinde mutluluğun hidayetine sebebiyet verebilirse, o kişi de bundan mutlaka istifade edecektir, derecat kazanacaktır. Kim, kimi hidayete ermek konusunda etkilemişse, o kişi onu dinledikten sonra hidayete ermek gereğini duymuş ve tabi olmuşsa, o zaman konuşmayı yapan kişi görevini başarmıştır. Bir başkasını daha kurtarmayı başarmıştır. Görevimiz, sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını yaşayan insanlara, İslam'ın 5 şartıyla insanların cehennemden kurtulamayacağını anlatmamız lazım. Allah Teala 7 kat cennetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ha, bu cennetlerin muhtevasına baktığımız zaman 7 safayla 7 kat cennetin alakalı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olup da ölse 2. kat cennete. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra 3. kat cennete, fizik vücudunu teslim etse 4. kat cennete, nefsini teslim etse 5. kat cennete, muhlis olsa 6. kat cennete, iradesini de Allah'a teslim edebilse 7. kat cennete girer. İşte 7 kat cennet, işte 7 tane safa. Tam bir ahenkle her şey yerlerine oturuyor. Ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Rabbimize ki Allah bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir korkunç tuzağa iblis vasıtasıyla sürüklenmişler. İslam'ın 5 şartına itilmişler. Hepsi de farz mı? Evet, namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Ama 5 tane farzın yürütülmesi, işletilmesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü cennetlerin dizaynını Allah Teala manevi gelişmeyle, manevi yükselmeyle paralel bir seyirde ele almış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala ölse 1. kat cennetine kabul ediyor. Ama İslam'ın 5 şartını yaşayan bir kişi bu yaşantının sonunda ölse 1. kat cennete giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bunu diledikten sonra mürşidine tabi olsa kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka mürşid sevgisi getirir ve kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin 2. kat cennete hemen ölse 2. kat cennete girmesine sebebiyet verir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Yani kişi ulaştırmaz mı? Allah mı ulaştırır? Evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah Teala ifadeyi nasıl kullanmış? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bu kişi
Allah-u Teala'ya ulaşmadan evvel mürşidine ulaşacaktır. Davetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ötelere geçecekse kişi fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek dört ayrı safhayı daha ifade eder ki toplam yedi eder. İradenin teslimiyle olay tamamlanır. O zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye herkes konuşmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hiç kimseyi kötülemesek olmaz mı sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? İnsanlar yanlış yapabilirler. Onların yaptığı yanlışları başkalarına ulaştırmak suretiyle o insanı küçültmek yanlış bir uygulama değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes yanlış yapabilir. İnsanları asli unsurlara davet etmek hepinizin görevidir. Ve bu konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse birinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Tabi olsa zaten ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala en az üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonraki kesimi kişi gerçekleştiremeden öldü. Ne olur? Cehenneme gitmeyecek. Üçüncü kat cennete gidecek. Ama yaşarsa o zaman o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslimi, nefsini teslimi, muhlis olması ve iradesini de Allah'a teslimi söz konusudur. Böylece yedi tane safa oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, birinci teslim. Ruh teslim oluyor. Sonra fizik bedenin teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek yedinci safa. Kişi nesini teslim etmiştir? Ruhunu. Bir, fizik bedenini. İki, nefsini. Üç ve iradesini. Dört. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi daimi zikirle mümkündür. Öyleyse Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Onun, o kişinin mutlu olmasıdır. Allah ne istiyor? Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olabilmek için mutlu etmek diye bir handikapı aşmamız lazım. Biz başkalarını mutlu etmek konusunda elimizden gelen gayreti gösterdikçe Allah Teala'nın bize daha çok, daha çok, daha çok mutluluk ulaştırdığını göreceğiz. Sevmeyi
Ölümü caiz. Hiç Allah'ın kanununu unutmayacağız. Sevenler sevilirler. Öyleyse biz başkalarını sevmeliyiz. Bize düşmanlık edenleri de sevebiliyor muyuz? O zaman asıl sevgiyi yakalamışız demektir. İnsanların size iyi davranımlarını normal standartlara hepiniz seversiniz. Ama Allah Teala sizden daha ötesini istiyor. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyor. Niçin istiyor? Çünkü onları da sevmeye çalışırsanız, o sizi sevmeyen insanların bir gün sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Ve başka insanlara verdiğiniz her mutluluk aslında sizi mutlu edeceği için bu istikametteki, yani Allah'a yakınlaşma istikametindeki beraberlikleriniz sizi daha çok, daha çok, daha çok Allah'a yaklaştıracaktır. Ve bunun neticesi önce ruhunu teslim etmektir Allah-u Teala'ya, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra da iradesini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde her şeyin çok güzel olduğunu fark edeceksiniz. Her kurtardığınız insan ki kurtarmanız işten değil. Çünkü o kişinin ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi kalpten bir dilekse o kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Zaten kişi arkasından anlar. Eğer Allah Teala ona mürşid sevgisi veriyorsa kalpten dileğini yapmıştır. Görevi şimdi Allah'ın kendisine hacetlamasını kılıp da gösterdiği mürşide ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabiyet ise gerçekleştiği an o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Eğer o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak, 7. gök katında 7 tane alemden geçecek, sonra dikey bir yolculukta sitedir müntahaya çıkacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olurdu bu kişi. Mürşidine tabi olup öldüyse ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Ruhunu Allah'a ulaştırdıp da ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibi bu kişi. Ama yaşarsa daha üst kat cennetlerinde sahibi olmak için elinde geniş imkanlar olacak. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek asıldır. Başkalarına ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah sizi de o kadar mutlu eder. O zaman siz de her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevmek Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir büyük imkan. Mutluluk imkanı, bir mutluluk kapısı. Bir insan için sevgili kardeşlerim, o kişi mutlu mu olmak istiyor? Yapması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmesidir. Etrafında birçok insan varsa hepsini mutlu etmek için bir gayretin sahibi olmalıdır.
Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne kadar başka insanları mutlu ederse, hangi ölçüde bir mutluluk verebilirse, onlara verdiği toplam mutluluğun hepsini kendisi de yaşar. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek veya nefret etmek, İkisi de insanların her zaman yaptığı, yapabileceği bir davranış biçimleri dizisinin iki ayrı cephesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve dilediği andan itibaren Allah Teala'nın sözünün yerine girileceğini biliyoruz. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle mükafatlandırılır. Ve Allah tarafından kendisine sevdirilen mürşidi dünyanın neresinde olursa olsun gider bulur, tabi olur. Tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Ve de 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu mutlaka, bu kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Bu kişi ermiş evliya olur. Başka insanları mutlu etmeyi kendisi için hem vazife hem de bir zevk olarak değerlendirir ve ikisini de yaşar. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verirseniz, o verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Allah ne kadar güzel bir kanun koymuş. İnsanları sevmek, insanları mutlu etmek ve her birine verdiği mutluluk kadarının aynını kendisinin de yaşaması. Başkalarına verdiği mutluluğu o mutlulukların toplamı kadar yaşamak. Öyleyse imkanlar hep elimize teslim edilmiş. İnsanlar neden mutsuz? Her şeyden evvel Allah'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. İslam gitmiş, yerine İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Ama yaşıyor kişi, mutluluğa ulaşamıyor. Sonra bu kişiye Allah'a teslimler diye bir şey var İslam'da diye bir açıklama geliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren mutluluk en güzel boyutlarda kendisini göstermeye başlar. Ve bu kişi mutlaka 7-8 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'dan hepimizin yardım alacağı kesindir. Allah'ın sözünde huruf olmaz. Allah'ın sözü mutlak olarak gerçekleştirilir Allah tarafından. Öyleyse o diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, mutlaka bunu
Allah Teala gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, hal buysa o zaman her şey çok güzel değil mi? Mutluluk bizlerin elinde değil mi? Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Biz mürşidimize tabi olacağız. Bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru gidecek ve Allah onu kendisine ulaştıracak. Bunu gerçekleştirmesi için de yapmamız gereken şeyleri Allah Teala bize bir zevk olarak yaptıracak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir bütün çıkıyor ortaya. Herkesi mutlu edecek olan bir bütün. Bütün insanlar mutlu olmak için yaşarlar. Bütün insanlar için hedef budur. Ve Allah Teala bunun için her zaman hazırdır. Böyle bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun bu hedefe ulaşması için yeterli bir hedeftir. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın kendisine ne kadar büyük yardımları ulaştıracağını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, konunun başında sevmek var. Allah'ın dostları sevmeyi öğrenenlerdir. Şeytanın dostları da nefreti kendilerine araç edinenlerdir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini cehennemde anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları nefreti değil, sevmeyi öğrenirler. Tasavvuf dinlen müessese insanların ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etme dizaynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gök katlarını aşamaz. Yedi kat gökleri aşmak, ruhun yedi tane yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi, soldan sağa doğru oradan sitretin müntahaya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması bütün insanlar için Allah Teala tarafından garanti edilmektedir. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah o kişiye mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka onun yapısına uygun bir mürşidi gösterir. Ve bu kişi büyük bir istekle, arzuyla, sevinerek Allah'ın kendisine emrettiği mürşide ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirecektir. Vücut Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabiyet, mürşidini Allah'tan öğrenmesi, arkasından da o mürşide ulaşıp tabi olması, onun ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru, Allah Teala'ya doğru yola çıkan kafileye katılmasını ifade eder. Mutlaka kişi bu neticeye ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka yardımını ulaştıracaktır. Tabiyet neyi ifade eder? Ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını. 7-8 aylık bir zaman parçasında da 7 tane gök katını aşmasını, 7 tane alemden geçmesini ve
Sonra da Allah Teala'ya şiddetle müteahhit olacak oradan da Allah Teala'nın zatına ulaşmasını ifade eder. O kişi ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürür. Allah Teala'nın ruhundan üfürmesi o kişinin ruhunun o kişinin şeklini derhal almasıyla noktalanır. Ve Allah'ın bütün dostları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Sonra ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek ihtiyacını duyacaktır. Kimdir bu? Allah'a teslim olmayı dileyen kişi. Şimdi dinimizin adının İslam dini olduğunu düşünelim. Yani İslam dini demek teslim dini demek. Nereye teslim? Kime teslim? Allah'a teslim. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik bedenlerini, Allah'a nefslerini, Allah'a iradelerini teslim etmekle Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de vazifeli kılınmışlardır. 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelidir. Eğer hal buysa nasıl oluyor da bizler ayrı ayrı dinlerin sahipleri olarak birbirimize düşman olabiliyoruz? Yazık olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Hazreti Musa bir peygamber değil miydi? Hazreti İsa bir peygamber değil miydi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamber değil miydi? Hepsi peygamberdi. Ve Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. 3 mukaddes kitap, 3'ü de şeriat kitabı. Yani o kitaptaki emirlere itaat edilsin diye indirdi. Ve bakıyoruz ki Museviler devletin gereğini, Hristiyanlar İncil'in gereğini ve İslam alemi de Kur'an-ı Kerim'in gereğini gerçekleştirmedeler. Bu ne ifade eder? 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ifade eder. 7 Safa ve 4 tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz insanların karşısına çıkmak için değil, insanlara onların söylediklerinin doğru olmadığını ima ederek onları küçültmek değil,
Tam aksine onların kitaplarında da aynı şeylerin mevcut olduğunu kesin olarak bilerek devreye girmek ve her dinin mensubuna, eğer o kişi bir dindarsa, saygı duymak. Çünkü karşınızdaki bir Musevi diyelim, Tevrat'a baktığınız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Hristiyan 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Müslüman 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanlığın yaşantısı boyunca Allah Teala insanlara peygamberler indirmiş. O indirdiği peygamberler, nebiler kendilerine kitap verildiği zaman o kitap şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bir sohbet kitabı. Risalet nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitap. Biz bir peygamber değiliz. Biz Resulüz sadece. Onun için haddimizi biliriz. Risalet müessesesi nübüvvetten sonraki bir müessesedir. Ve Resuller, nebilerden daha alt kademeyi ifade eder. Üstün olan nebilerdir. Nebilere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Ve bu üç kitapta bugün görevlerini ayrı ayrı toplumlara yapmaktadır, yaptırmaktadır. Merasimlerdeki değişikliği ayrı ayrı bir din muhtevasına almak yerine üç tane kitabında incelemesini yapmak en kestirme çözümdür. Ve yaptığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu görürsünüz. O zaman hakkımız var mı sevgili kardeşlerim? Sen Hristiyansın. Sen Musevisin. Ben seni bir din adamı olarak dinini Allah-u Teala'ya bağlı olarak kabul etmem tarzında bir düşünce büyük bir hezeyandır. Allah'a isyan etmektir. Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hristiyanlar ve Museviler içinde İslam'ın bir peygamber olduğunu, bir muhteva olarak herkes kabul etmek mecburiyetindedir. Üçü de peygamberdir, yani nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. İşte sevgili kardeşlerim, bizim için bir risalet söz konusu. Ama biz bir nebi değiliz, peygamber değiliz. Biz sadece resulüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütün insanlara mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları, hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum. Üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah-u Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere, yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tane Allah var. İstiyor ki herkes aynı hedeflere yürüsün. O hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren 4 tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah-u Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah-u Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Ondan evvel Hristiyanlık gelmiş. Daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hazreti Musa, Musevilerin, Hazreti İsa, Hristiyanların
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın peygamberleri olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş ve inceliyoruz muhtevayı, bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi var. Fizik bedenin teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi tane safa ve bu yedi safanın içindeki dört tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hiçbir değişiklik göstermiyorsa, üç kitaplı dinde de aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları, Allah'tan emir alarak o dini ortaya koyanları Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatemin Nebiyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatemin Nebiyindir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam, o imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, resul olarak var olacaktır. Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala
bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir. Bütün devirlerde o devrin bir imamı mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var, insanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluku Allah Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünyada verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var. Bütün insanlardan da Allah Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Bunu da Allah Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Atem-i Nebiyyin diye geçer. Nebilerin hitam bulduğu, nebilerin sona erdiği son nebi Atem-i Nebiyyin. O Allah Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir.

Nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün devirlerde bir nebi tarafından değil, bir nebi resul tarafından değil, bir veli resul tarafından gerçekleştirilecektir. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere vücuda getirmez. Vücuda getirdiği her olay, oluşturduğu her olay bizlere bir ibrettir. Bizler için örnek alması lazım gelen bir anlam taşır. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Şeytan da istiyor ki herkes cehenneme girsin kendisiyle beraber. Ve Allah Teala emirlerini veriyor. Allah'a ulaşmayı diyeceksiniz diyor. Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip 7. alemde Sittetin Müntaha'ya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. Bu o ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir olgu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması insanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır, zekat vermek farzdır, hacca gitmek farzdır, kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar. Bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah-u Teala'ya? Teslim dininden Allah-u Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise,
Ki bu bir dizidir.

0: Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak dört tane safı gösterir. Aslında yedi safadan oluşur ama teslimler dört safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak, en rütbesiz askere kadar bütün saraya bağlı olan erkan, bütün ordu, bütün esnaf, aklınıza hangi tarz bir insan geliyorsa hepsi dinlerini yaşadılar. Osmanlı devrinde onlar dinlerini yaşadılar. En az teslim eden ruhunu mutlaka Allah'a teslim etti. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi işte zor bir olay değildir. Bir insan, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et." tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın beş şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, yedi tane gök katını birer birer aşacaklar. Sonra yedinci gök katında yedi tane alemden geçecekler soldan sağa doğru. Sonra da yedinci alemden dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacaklar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi birinci teslimdir. Fizik bedenin teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Safalarsa yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene yedi. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip, kelime-i şehadette getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci kat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid arayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat. Cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha evvelki devredeki görev alan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var. Sırasıyla konuşursak Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsinin indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi Hazreti Musa'nın da bir peygamber, Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder. Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya sulhünün var olabilmesinin arkasında ne var? Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dinin de Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükunun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safha, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse dünyanın öbür ucunda da olsa oraya ulaşıp ona tabi olacaktır. Ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7. katta Sütret-i Münta'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikeye bir yolculukta sifat-ı müntaha'ya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, ermiş evliya olsun ve üçüncü kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah Teala'nın mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu üçüncü kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasından fizik bedenin, arkasından nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah-u Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek. Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler hidayet güneşinin ışıklarısınız. Hepiniz biliyorsunuz ki hidayet çok sene zaman evvel unutulmuş, rafa kaldırılmış. Hidayet, ruhun hidayeti ve için yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösterir. Ve bunların hepsi tarihe karışmış. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, belki hiç kimse tarafından açılmayacak olan konular olarak kalacaktı. Allah Teala buyuruyor, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Birincisinde Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İkincisinde hidayet Allah'a ulaşmaktır tarzında ifade buyurulmuş. İnsanların en korktukları şey, çünkü Allah'a ulaşan ruh ve de ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannediyorlar. Böyle bir zan İslam aleminin ta kalplerine işlemiş ve herkes ruhunun vücudundan ayrılmasına karşı çıkar olmuş. Sevgili kardeşlerim, şeytan dediğiniz zaman, iblis dediğiniz zaman son derece kurnaz, akıllı bir mahlukla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Son derece kurnaz, son derece akıllı. Ve de en hazin tarafı konunun, aklını negatif istikamette, yani insanların mutsuzluğu istikametinde kullanıyor. İstediği şey son derece açık. İstiyor ki bütün insanlar huzursuzluğu yaşasın, sıkıntı içinde olsunlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala da tam tersini istiyor. İstiyor ki bütün insanlar huzur içinde, mutluluk içinde yaşasınlar. Şeytan bütün insanların huzursuz olmasını, sıkıntı içinde bir cehennem hayatı yaşamasını istiyor bu dünyada. Dünyada yaşarken cehennem gibi olsun istiyor dünya insanlara. Allah Teala da İnsanlar dünyada yaşarken dünya onlara cennet gibi olsun istiyor. Ve Allah şartlarını koymuş. Eğer diyor benim söylediklerimi, size verdiğim emirleri gerçekleştirirseniz şu dünya sizin için cennet olur. Bir, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. İki, bunun için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım. Bu sebeple mürşidinize tabi olmanız lazım ki, tabi olduğunuz an vücudunuzu, ruhunuz terk edecektir. Üç, biz ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştıracağız. Sizin bunu dilemeniz, diyor Allah Teala, bizim için yeterli. Kim bana ulaşmayı dilerse, diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse biz insanların görevi sadece bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olursa, işte o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sonra da onu sanki kendisi, o kişi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a biz hayranız. Biliyorsunuz, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak dört kademe oluşturur. Biz Allah'a hayranız. Allah Teala ruhumuzu teslim aldı. Allah Teala şu gördüğünüz fizik bedenimizi teslim aldı. Allah Teala nefsimizi teslim aldı ve yüce Rabbimiz olan Allah irademizi de teslim aldı. Öyleyse biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlardanız. Külli, eksiksiz, tamam demek. Bütünüyle teslim. Teslimi külli, bütünüyle, her şeyle teslim. Hiçbir şey istisna olmaksızın, devre dışı kalmaksızın, bir insanın her şeyiyle Allah-u Teala'ya teslimi. Neden ibaretiz? Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. İki, bir de fizik bedenimiz var. Üç, bir de irademiz var. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi sırasıyla ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Ayetler ruhumuzu da teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de. Ve Allah dileyen kişiye bunları gerçekleştirmek üzere yardım etmeye hazır. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, bir dilek netice itibariyle, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir sebep, tek başına sadece böyle bir talepte bulunmak, bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, eğer kalpten bir dilekle dilemişse cehennemden mutlaka kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ama Allah Teala onu burada bırakmıyor. O kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Kişiye mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidini istiyor. Bir mürşide ulaşmak istiyor. Bu sevgiyi, bu talebi oluşturacak olan bir noktaya Allah Teala onu vasıl ediyor ve kişi bir mürşit talebinde bulunuyor Allah Teala'dan. Hacet namazını kılıyor. Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye, ifadeye dikkat buyurun. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani gaye Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a teslim veya tevdi etmektir. Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala hepimizin üzerine bunu farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila rabbiki." Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön demek manası. Rücu kelimesi, ricat kelimesi, irci'i kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse Allah'a rücu etmek, öyleyse Allah'a geri dönmek, öyleyse geri dönerek Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Sizi seven birisini siz de seversiniz. Bu normal bir olay. Ama bunun ötesini istiyor Allah Teala. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, onları da kurtarmaya çalışmanızı istiyor. Öyleyse gayretiniz sizi sevenlerin kurtuluşu istikametinde çalışmanın ötesinde sizi sevmeyenlerin de kurtuluşunu sağlamaya çalışmanız. Ne kadar isterdik onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini, ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini. Ama şeytan bir insanı ele geçirmişse onun bu hedeflere ulaşmasını kesinlikle önleyecektir. Ve kendisiyle beraber cehenneme götürecektir. Ve o kişiyi Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şeytan elinden kurtulamaz. Ama kurtulduğu zaman evvelki düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunun farkına varır. Allah'ın emirlerine ne kadar karşı şeyleri yapmaya çalıştığının farkına varır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala emrini son derece açık bir şekilde vermiş. Emir sadece kendinizi kurtarın emri değil, başka insanları da kurtarın diyor Allah Teala. Onların, sevgili kardeşlerim, sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerini temin edebilirsiniz. Bunun arkası mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Etrafınızda bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlara eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu söz sizin için de geçerli. Siz sadece kalbinizden bir dilekle, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." Böyle bir talebin sahibi olacaksınız. Eğer bu dilek kalptense diyor Allah Teala biz onu işitiriz, biliriz ve görürüz. O zaman diyor sizi biz kendimize ulaştırırız. Allah kişiyi, kişinin ruhunu kendisine ulaştırarak hidayete erdirir. Kimdir hidayette olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bu noktadan itibaren mürşidine tabi olacaktır, kişi hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, birinci hedefine ulaşmıştır. Fizik bedenini Allah'a teslim edecektir, ikinci hedefe ulaşmıştır. Nefsini Allah'a teslim edecektir, üçüncü hedefe ulaşmıştır. Munis olacaktır, bu dördüncü hedef için asıldır. İradesini de, dördüncü hedef olan iradesini de munis olduktan sonra ancak salah makamında Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve bunu kendisi sağlıyor. Bir insanın hayatındaki en mutlu devre ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık süredir. Bu süreç içerisinde kişi muhteşem bir mutluluğu yaşar. Hiç hayatında bir daha yaşayamayacağı derecede muhteşem bir olay. Belki birçok insan için mantıksız bir şey söylemiş gibi olabiliriz. Daimi zikrin sahibi olan insanın mutluluğundan daha mı çok mutlu oluyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede bu kişinin duyduğu zevk her şeyden ondan da ötedeyse, ondan daha mı ötede bu kişi? Hayır, o kişi ondan daha ötede değil. Daimi zikirde olan bir kişiden daha ötede değil. Çok daha aşağıda. Ama ilk defa karanlıktan nura çıkıyor. Karanlık bir yerden aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşır. Ama o aydınlık yerden daha aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşmaz. Çünkü aydınlığa göre artık ayarlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememek tamamen karanlıklarda olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse karanlıktan aydınlığa atılan ilk adımı, birinci adımı teşkil eder. Sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Vücudu terk eden bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. Birinci gök katında açıkta secde edecektir. Sonra sırasıyla tüm gök katlarını aşacaktır. İkinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında diğer alemlerde, diğer katlarda sadece bir alemde yaşamasına rağmen yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca sitedin mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması bir kişiyi üçüncü hidayete ulaştırır. Birinci hidayet o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Cehennemden kurtuldu, birinci kat cennetin sahibi oldu. Ölse bu kişi sadece bir dileğin sahibi olarak, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diyen bu kişi, kalbinden bir talebin sahibi ise Allah o talebi işitir, bilir ve görür. Bu kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor. Yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır çünkü. Ve Allah Teala o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse, bu kişi mürşide tabi olduğu zaman çıktığı seyre süluku, yani 7 tane gök katını aşmayı mutlaka Allah'ın yardımıyla başaracaktır. Ruhu Allah'a mutlaka dünya hayatını yaşarken ulaşacaktır. Yani ölmeden evvel ölmek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölmeden evvel ölmek nedir? Ölmeden evvel ölmek, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlara söylediği şey sadece bir dilek. Dileyeceksiniz diyor, bana ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ondan sonraki görev benim görevim diyor. Ben sizin vücudunuzda olan ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım ve sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Ne demek ben ulaştıracağım? Bizler zikir yapıyoruz, biz yapıyoruz zikri. Bizler oruç tutuyoruz, biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz, biz yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a ulaşıyoruz. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Gerçekten bunları yapan biziz. Namaz kılan biziz, oruç tutan biziz, zekat veren biziz, hacca giden biziz, kelime-i şehadet getiren biziz, Allah'a ulaşmayı dileyen biri biziz. Ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Bize zikri bir zevk olarak sevdiren, namaz kılmayı o 7-8 aylık devrede, yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre. Normal olarak 7 ay olduğunu kabul edersek bunun, her gök katı için bir aylık bir zaman dilimi söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından yapılan yardım sebebiyle mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide karşı bir mürşit sevgisi duyacaktır. Ona karşı hürmet etmek kişinin iç dünyasından gelecektir. Mürşidine karşı saygılı olacaktır. Ona hürmet edecektir. Bu Allah-u Teala'nın onun kalbine verdiği bir güzelliktir. Mürşid sevgisi, mürşide karşı Allah-u Teala'nın dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın sizleri mükafatlandırması ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu kadarını istiyor. Siz diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Bu yolculuk ruhun yolculuğudur. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katında birer birer işlemlerden geçerek 7. katın 7. aleminde sizin mütahaya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah tarafından üfürülmüştür o kişiye doğduğu anda ve bu dünya hayatını yaşarken kişi ruhunu Allah'a teslim etmek başarısını göstermiştir. Ama aslında bu Allah'ın ona bir hediyesidir, bir nimetidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre hayatınızın mutlaka en güzel devresidir. Daha önemli değil mi fizik vücudun Allah'a teslimi? Evet. Nefsin teslimi fizik vücudundan daha önemli değil mi? Evet. Mülis olmak ve iradenin teslimi bu hepsinden daha ötede değil mi? Evet. Ama Allah Teala insan hayatının en önemli devresinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı güne kadar geçen devre olduğunu ifade ediyor. Ve bunun değerlendirmesini yapıyor Allah Teala. 7 safa ve 4 teslimden Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. 7 tane safanın 3 tanesi bu. Ama kişiyi 3. kat cennetin sahibi kıldığı gibi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bu kişiye Allah Teala teslim ediyor.

Burada bütün ibadetlerin hakkı söz konusu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmenin yanında kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve zikretmesi lazım. Bütün bu ibadetlerin arasında insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet namaz değil, zikirdir. Namaz ibadeti kısıtlıdır. Ve 7 vakte kadar kılınabilir. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd. Sevgili kardeşlerim, zikir 24 saatinizi işgal eden bir meşgaledir. Allah'ın isminin tekrarı üzerinize mutlaka Allah'ın nurlarını kalbinize, üzerinize demekten muradımız kalbinize ulaştırır. Nefsinizin kalbi her %7 nurla doldukça Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek Sitret-ül Münteha'dan dike bir yolculukla yükselecek ve ilahide Allah'ın zatına teslim olacaktır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu anlattığımız muhteva içerisinde asıl önemli olan şey ne? Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği, bir hiç karşılığı, sadece bir dua. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dua karşılığı, Allah-u Teala'nın bizi üçüncü kat cennetine kabul buyurması. Kişinin ömrü yok. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür kişi. Ama dilemeden ölürse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ilim denilen müessesenin Allah'ın ilmini öğreten, bu ilmin bir insanın sonsuz bir cehennem veya cennet hayatı yaşaması bir vaka olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu acaba idrak ediyor muyuz? Cennet ve cehennem hayatı sonsuzdur. Hani bir kısım insanlar zannederler ki bir süre cehennemde kalacağız. Tamam, günahlarımız var. Günahlarımız kadar cehennemde kaldıktan sonra hop Allah Teala bizi cehennemden çıkaracak, cennetini alacak. Ondan sonra sonsuza kadar cennetteyiz. Oh keka. Sevgili kardeşlerim, bunlar dinden haberi olmayan zavallıların hurafeleridir. Dinin, İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik diye ayrı ayrı dinler yoktur. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah Teala bize öğretti ve ipuçları verdi. Oradan hareketle kesin olarak gördük ki
dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hep aynı din yaşanmıştır. Hazreti Musa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti İsa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da aynı din yaşanmıştır. Nereden biliyoruz? A'dan Z'ye her şeyi inceledik. Ne gördük? Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslim net olarak yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, daimi zikri sahip olmak, yani mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. 3. Bu birinci teslim. Fizik vücudun teslimi. 4. Bu da ikinci teslim. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması. 5. Muhlis olması. 6. İradesini de Allah'a teslim ederek tam teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak. 7. 7 sefa nesini teslim etti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibarettir. Mutluluksa ruhun tesliminde %50 mutluluğu kişi mutlak olarak kazanır.

İnsana en güzel şeyleri düşündürüyor. Kalbini sımsıcak bir sevgi kaplıyor. Allah'ın verdiği bir sevgi. Başka insanları mutlu etme gayreti bu sevgiye dayalı. Ve de hayatınızı başkalarına adamanızı istiyor Allah Teala. Hangi ölçüde başka insanları mutlu ediyorsunuz? İşte siz her birine verdiğiniz mutluluğu yaşamak imkanının sahibisiniz. Bir kişinin etrafında 20 kişi varsa, o 20 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebiliyorsa, o kişi, bu mutluluğu veren kişi onların mutluluğunun toplamına sahip olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları bu sebebe dayalı olarak mutludurlar. Ve Allah'ın yolu sevgiden geçer, huzurdan geçer, mutluluktan geçer. Allah Teala din müessesesini ortaya koyarak insanları bir hedefe ulaştırmak istiyor. Bu hedef mutluluktur. Ruhun tesliminde kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Fizik vücudun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Nefsin tesliminde %100'ü bulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Allah Teala bizden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. Bizi ruhundan üfürerek bu kainattaki yaratıkların en üstünü kılmış. Sadece insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsanlarda Allah Teala Risalet müessesesini kurmuş, Resuller var. Cinlerde de var. Ama cinlerde Nebi yok. Nebi sadece insanlarda ve her devirde olmayan bir müessese. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatem'in Nebi, Nebilerin sonuncusu. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Ama Allah Teala bütün insanlar olduğu gibi size de serbest irade vermiş. Kendi iradenizle doğruyu seçebilirseniz bunun karşılığını alırsınız. İşte Mir Vakfı'nın mensupları sizler doğruyu seçenlersiniz. Aranızda ruhunu Allah'a teslim edenler var. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler var. Nefsini Allah'a teslim edenler de var. İradesini Allah'a teslim edenler de var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah yolunda bir gayret edin. Bu gayretin hedefi sizin mutluluğunuzdur. Siz Allah için olacaksınız. Allah da sizi devamlı mükafatlandıracak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek

Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da yedi safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da yedi safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet, cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersiniz İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuzluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden ol da, olma. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız.
Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız.

Hatta her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cennete seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, samimi konuşun, eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsanız, getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Ve de ben mutlaka İslam'ın 5 şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim, bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak, cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz.
Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler bu burunları yere sürtünerek geldikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah-u Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişiyi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta birinci gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. İkinci gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu. On altıncı kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir.
Ve Allah-u Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, katten bir dilek. Ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvâbin hafîs. Bütün evvâb olanlar için, yani ruhlarını meâba, Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana, başının üzerine devrin imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün değildir. Benim sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah-u Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah Teala. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış, Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş, yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de. Bu hedefi bu kişinin ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah-u Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah-u Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslim yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saatlik ile bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daveti de daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrin evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele
bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O, anında sistemini öyle bir kurmuştur ki, kiramen katibe melekleri, bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz, boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı, Allah-u Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım, namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın beş şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler. Böyle bir şey yok diyenler. İnkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil.
Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün ona demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan, ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayete mi, kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor.

Diyor ki, kim Allah'a? Ey amel olanlar! Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtüsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, bu kişi amel, iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size furkanlar versin. Ama sonraki cümleye bakın. İki kelimeye, ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı denemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların, din eğitimi görmüş olan insanların çok azı biliyor. Büyük kesim ihtimal bile vermiyor böyle bir şeyin olabileceğine. Onlar Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı incelemek gereğini duymayanlar. Diğer taraftan bu incelemeyi gereğini duyup da müfessirlerin Türkçelerine bakarak, onlar mutlaka bu işin uzmanları olarak bizden iyi bilirler diye onların sözlerine inananlar. Kur'an-ı Kerim'in asli manasını Arapça bilmelerine rağmen araştırmak mecburiyetini duymayanlar. Onlar şu anda Allah'ın huzurunda bir sorumluluk altındadırlar. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi, dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.